0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Tekno oligarkların hedefinde gençlerin olduğunu ifade etti. Okul saldırıları bu zihniyetin nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi dedi. Erdoğan, tekno oligarklara karşı en büyük güvencenin ise Teknofest gençliği olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında hitap etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, son dönemde peş peşe aydınlatılan faili meçhul cinayetlerle ilgili konuştu. Bir suç ne kadar karanlığa gömülürse gömülsün gün yüzüne çıkar dedi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının aydınlatılması yolunda ilerlediklerini söyledi. Türkiye Gençlik Vakfı kampında gençlerle bir araya gelen Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de tahriklere kapılmayın uyarısında bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturmaları kapsamında kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. İddiaların evrak sahteciliği ve manipülasyonla oluşturulduğunu belirten Bakan Bolat, hesap kapatma veya para çekme işlemi kesinlikle yok dedi. İstanbul Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ü son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık 25 saat süren çalışmanın ardından enkazdan çıkarılan Zeynep ve Ahmet Muhammed İnan kardeşlerle Hüseyin Özkurt'un cenaze namazları aynı camide kılındı. İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 9 kişi tutuklandı. 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesi belediye başkan vekili Aydın Demirdirek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Ataşehir'de Murat Güneş'in rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanması ve belediye başkan vekilliğinden uzaklaştırılması üzerine yeniden belediye başkan vekili seçimi yapıldı. Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan 4. turda belediye başkan vekili oldu. Eyüp Sultan Belediyesi'ndeki seçimde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Cafer Parlak 19 oyla başkan vekili olarak seçildi. Güneşli ve sıcak günler yerini yurt genelinde etkili olacak yağışlı bir sisteme bırakıyor. Yağışlarla birlikte sıcaklık düşecek, özellikle batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni haftanın ilk günlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı vurdu. 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 300'den fazla yaralı var. Saldırının ardından havalimanının tahliye edildiği ve hava trafiğinin durdurulduğu açıklandı. Yemen'de ise şiddetli çatışmalar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Moskova ile anlaşmaya yanaşmamakla suçladı. Rus petrol rafinelerine yönelik saldırıları eleştiren Trump, Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi diye konuştu. Trump'a yanıt veren Ukrayna Dışişleri Bakanı, Zelenski halkın desteğine sahiptir ve karar verme hakkı sadece halkındır dedi. Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın heyecanı sürüyor. Dün oynanan 4 maçta alınan sonuçlar şöyle. Gençler Birliği 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Samsun Spor 0, Trabzon Spor 3, Korendon Alanya Spor 0, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0, Çaykur Rizespor 0, Fenerbahçe 3. Süper Lig'de bugün de 4 mücadele var. Saat 13.30'da Tümosan Konya Spor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, saat 16'da Gaziantep Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol

Kulübü, saat 19'da Beşiktaş Kocaeli Spor ve saat 20'de Eyüp Spor Göztepe maçı oynanacak. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gününüz aydın olsun. Güzel bir gün, güzel bir pazar sabahı diliyoruz size. Sabahın Namesi programından TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca sizinle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de önce bizim seçtiğimiz eserleri dinleyeceğiz. Sonra sizden bize ulaşan istek eserlere yer vereceğiz. Daha sonra da hava ve yol durumundan bilgiler paylaşacağız. Sosyal medyada Facebook, Instagram ve X'ten TRT Name yazarak mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca internet ortamından dinlemek isterseniz radyo.trt.net.tr'den TRT Name'yi ve trtdinle.com'dan radyoyu tıklayarak TRT Name yazılan butonu seçtiğinizde biz yine sizinleyiz. Programı hazırlayan Suzan Yalın, teknik yönetmenimiz Soner Abacı ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. İşte programımızın ilk şarkısı. Kürdili Hicazkar makamında sözlerini Şadi Kurtuluş'un yazdığı ve Zeki Duygu'nun notaya aldığı eseri Nurten Demirkol'dan dinliyoruz. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin.

Güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a, bestesi Avni Anıl'a ait olan Nihavend makamındaki eseri Necmettin Yıldırım söyledi. Biraz kül, biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte. Bu kez Mine Geçili mikrofona geliyor. Sanatçıdan dinleyeceğimiz Nihavend makamındaki şarkının bestesi Emin Ongan'a ait. Sen benim gönlümde açan son güldün.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Acem Kürdi makamındaki eserini Bekir Ünlü Ateer'in sesinden sunduk. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü dedi. Sırada yine Acem Kürdi makamında Arif Sami Toker'in şarkısı var. Melda Kuyucu Kılıç ve Gökhan Sezen birlikte söylüyor. Bir sevda geldi başıma, felek su kattı aşıma.

Mehmet Erbulan'a müziği İsmet Nedim'e ait olan Muhayyer Kürdi makamındaki eseri Serap Kuzey seslendirdi. Aşkınla yana yana kül olsa da ocağım, bu gönül sayfasını artık kapatacağım. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından seslendiğiniz Sabahın Namesi programında sıra geldi Hasan Eylen'den dinleyeceğimiz Muhayyer Kürdi makamındaki şarkıya. Güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti.

Meysem Özşimşir'in sesinden dinledik. Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık. Sanki birbirimizi yıllarca aramıştık. Şimdi de Asuman Aslım Görgün katılıyor programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Hayat atlı yaya geçip gidiyor. Geri kalan senden birkaç hatıra. Çal söyle, gül eğlen, bahtiyar yaşa. Ömürlen an be an sönüp gidiyor.

Sözlerini Ümit Yaşar Oğuzcan'ın yazdığı, Avni Anıl'ın Nihavend makamında bestelediği şarkıyı Mehmet Özkaya'dan dinledik. İçimde nice uzun yılların özlemi var. Beraberliğimiz sizin için seçtiğimiz birbirinden seçkin eserlerle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz.

Nihavend makamında iki eser sunduk. Önce Didar Ali'ye koyuncu söyledi. Erişti Nevbahar Eyyamı, açıldı Gülü Gülşen dedi. Ardından Doğan Işık Saçan'ın sözlerini yazdı. Kamuran Yarkı'nın bestelediği şarkıyı Yahya Geylen seslendirdi. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin dedi. Ve şimdi güftesi Güzide Taranoğlu'na, bestesi Osman Babuşçu'ya ait olan eseri dinliyoruz. Emel Sayın seslendiriyor. Kanımda kıvılcım, canımda ateş, dünyama sen ışık verir gibisin.

Sevgili dinleyicilerimiz Tuğçe Pala ve Alparslan birlikte seslendirdiler. Eserimiz Nihavend makamındaydı. Hem bestesi hem de güftesi Zeynettin Maraş imzalıydı sevgili dinleyicilerimiz. İnleyen nameler ruhumu sardı dediler. Şimdi Kürdi makamında bir eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Eserimizin bestesi Şekip Ayhan Özışık'a, güftesi Ülkü Aker'e ait ve Kürdi makamında İsra İçöz geliyor radyolarınıza. Seni andım bu gece, kulakların çınlasın.

0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin az bulutlu ve açık, güney kesimler parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'yla Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, İç Ege, Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Bolu, Konya, Eskişehir, Çankırı ve Burdur 26, İstanbul, Samsun ve Muğla 25, İzmir, Bursa, Denizli ve Diyarbakır 28, Çanakkale ve Siirt 27, Adana 33, Antalya ve Hatay 30, Zonguldak, Trabzon ve Rize 24, Erzurum, Van, Kars 19 derece.
0: Yol durumu.
1: Gerede Kızılcahamam yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu Kürek Kastamonu yolunun 0 ile 4. kilometreleri arasında yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle Kastamonu istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

göğsündeki gonca gülün yaprağına tüm bağladım.

gül topladım çevresine, aşık oldum lehçesine, divan durup hep ağladım. Aşık oldum lehçesine, divan durup hep bağladım. Zeneli, zeneli.

Ellenle ellenle divan, divan durur.

Sevgili dinleyicilerimiz, 8.27 oldu saatlerimiz. Sizden gelen mesajlara, istek eserlerinizi dinleteceğimiz kısma geldik. Şimdi sizden ufak bir ricamız var, sevgili yapımcımızın daha doğrusu sizden ufak bir ricası var. İstek eserleri Facebook sayfamızın yorum kısmına yazıyorsunuz genelde. Yalnız bazen Türkçe kurallarına uymadan yazılıyor ve biz anlayamıyoruz, okuyamıyoruz. Hangi eseri seçmiş olduğunuzu, istemiş olduğunuzu da çözemiyoruz. Bu yüzden birazcık sizden rica ediyoruz. Daha Türkçe kurallarına uygun olarak yazarsanız bizim de işimizi kolaylaştırırsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, İbrahim Kaçar, hoş geldiniz, kolaylıklar diliyorum diyor. Sıradaki eseri TRTname radyo dostlarına armağan ediyor ve sağlıklı günler diliyor. Çok teşekkür ediyor. Eskişehir'den selamlarını gönderiyor. Ali Balcı, Manisa Turgutu'dan sevgiler. Suzan ve Betül Hanımların şahsında programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dinleteceğiniz tüm eserleri radyo dostlarıma ve bugün doğum günü olan Hicran Temur Hanım'a armağan ediyorum demişler. Ve sevgili dinleyicilerimiz Caner Şafak Uzun Ömeroğlu Ordu'dan günaydın diyor bize. İyi yayınlar dilemişler. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan selamlar saygılar diyor. Hasan, Merve, Emine, torunum Mert Uzal, yeğenim Yücel, Nilfer Şenol, kızları Sude Nur, TRTname dinleyen herkese armağan olsun eserler diyorlar. Muharrem Yorulmaz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz demişler. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar diyor. Hatay, Antakya'dan Mehmet Andız, güzel bir hafta sonu olsun, herkese günaydın diyor. Hoş geldiniz diyorum sevgili ekip demişler. Sevgili eşi Serpil Hanım'a, Isparta'da okuyan oğlu Berkay'a, kendisine İzmir'de görev yapan oğlu Hasan'a, gelini Sema'ya, Bursa'da görev yapan kızı Özgür'a, damadı Samet'e, mesai arkadaşlarına ve bize armağan ediyor. Hüzan bir eser dinleyeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, eserimizin bestesi Semahat Özden Ses'e, güftesi Mahmut Nedim Güntel'e ait. Dün gece mehtaba dalıp hep seni andım diyecek. Ardından Maya Türköz'ün seçimini dinleyeceğiz. İzmir'den günaydın diyor bize. Sağlıklı ve güzel bir pazar günü olsun demişler. Eserimiz Uşak makamında Müzeyyen Senar'ın sesinden dinleyeceğiz. Bu akşam gün batarken gel diyecek.

Kemal Gökçe Kütahya Tavşanlı'dan günaydın, iyi yayınlar diliyorum size. Değerli ekibimize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Sıradaki eseri kendime, ekibinize ve TRT Name dinleyen herkese armağan etmek istiyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Fatma Ateşok Çanakkale'den günaydın diyor. Mutlu pazarlar herkese. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri size ve TRT Name Radyo dostlarıma armağan etmek istiyorum. Sevgiyle kalın diyorlar. Çağatay Durak günaydın. Hayırlı sabahlar Erzurum'dan. Sizi dinliyorum demişler. Zeki Özceylan günaydın. Günümüz aydın olsun. Merzifon'dan selamlar diyor. Sıradaki eseri sevgili eşi Süheyla Özceylan'a. Arkadaşları Enver Mualla Sağroğlu ve Dursun Ayşegül Değirmenci çiftleri için istiyorlar. Tabii size de kolaylıklar diliyorum Betül Hanım diye de eklemişler. Çok teşekkür ederiz. İhsan Demircioğlu tüm dostlara günaydın. Ankara Yeni Mahalle'den güzel Ankara'mızın güzel radyosuna da merhaba diyor. Bu beğendiğim programda çok değerli emeği olan size teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız demişler. Ecvet Kurt Kocaeli Gölcük'ten bizi dinliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm eserleri TRT Name Radyo dostlarıma armağan ediyorum diyorlar. Ordu'dan günaydın demişler Caner Şafak Uzun Ömeroğlu. Dinleyen herkese size ekibinize armağan ediyorum diyorlar. Bestesi Saadettin Kaynağı güftesi Vecdi Bingöl'e ait uşak bir eser. Dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz önce. Aylin Vatan Koş Şen Yaylar söyleyecek. Niçin baktın bana öyle? Derdin nedir? Durma söyle diyecek. Ardından Ali Özdener'in seçimini dinleyeceğiz. Gaziantep'ten bize sevgilerini gönderiyor. İbrahim Halil Zengin, Mehmet Yarcı ve TRT Name dostlarına koro arkadaşlarına armağan ediyor. Eserimizin bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na, güftesi Halit Çelikoğlu'na ait. Ahmet Özhan söyleyecek. Yılları durduracak, güneşi dolduracak bir sevgi istiyorum.

Mesajlarınız gelmeye devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz ilginiz için. Ve Oğuz Onur, Ankara Küçük Esat'tan günaydın diyor. Ekibimize, TRTname dostlarına kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyor. Uygun göreceğiniz bir eser Uğur Heybeli, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpek Dereli Türk Sanat Müziği Korosu arkadaşlarıma, Samsun Atakum Belediyesi TSM Koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayan herkese, şu an radyomuzu dinleyen dostlara, size, ekibimize armağan etmek istiyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum diye de eklemişler. Çok teşekkür ediyoruz. Birazdan istek eserinizi dinleyeceğiz. Nihavent makamında Özant Koç söyleyecek. Şu kalbimin atışında seni hissederim diyecek. Ve Twitter X hesabımıza İzmir'den Ali Onar yazmış. TRTname ekibine kolay gelsin. Sıradaki eseri sevdiklerime armağan ediyorum diyorlar. Zeki Gül Eskişehir'den bizi dinliyor. Selam olsun diye de eklemiş. Ve Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den selamlar diyor. Sıradaki eser Afşinli müzikseverlere gelsin diyor. Teşekkür ederiz. Erol Çelik Zeytin'in başkenti Gemlik'ten selamlar. En güzel eserler TRTname dinleyenlere ve sayfa dostlarına gelsin. Hayırlı pazarlar diliyorum size diyor. Sinan Işık keyifli bir pazar sabahına uyanmak dileğiyle selamlar sevgiler herkese diyor. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlarını gönderiyor. Sevgili eşi Ayla Hanım'a, kızı Aleyna'ya, oğlu Atalay'a ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz, kolay gelsin diye de eklemiş. Ve sevgili dinleyicilerimiz Özant Koç'un ardından Teoman Volkan Özselçuk'u dinleyeceğiz. Kürdeli Cazkar makamında eserimiz Beste Avni Anıl Güfte Halil Soyer'e ait Hürmet Özdemir'in seçimi. Karabük'ten selamlarını göndermiş. Karabük Türk Sanat Müziği Korosu için istiyor, iyi yayınlar diliyor. Bir geceye bir ömür verilir Kanlıca'da.

Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar. Sıradaki eseri eşim Ayla, kızım Aleyna, oğlum Atalay'a ve ekibinize armağan ediyorum demişler. Zeki Başoğlu her sabah saat 7'yi gösterdiğinde TRT Name Sabah'ın namesi programını dinliyorum diyor. Teşekkür ederiz. İzmir'den günaydın demişler. Savaş Özat'a sağlıklı mutlu pazarlar herkese diyor. Salih Kurt Manisa'dan günaydın demişler. Aileme, torunlarıma, TRT Name dostlarıma size armağan olsun eserler, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum diyor. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den Zeki Gün. Selamlar, sevgiler, mutlu pazarlar dilerim size diyorlar. Ekibinize, eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve TRT Name seven herkese armağan olsun eserler diyor. Emine Atamer Trabzon'dan merhaba, mutlu pazarlar dilerim size demiş. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum size diyor. Sevgili eşim Zeynep'e, çocuklarım Hasan, Merve, Emine'ye, torunum Mert Uzal, yeğenim Yücel Nilüfer Şenol, kızları sanıyorum Sude Nur ve TRT Name dinleyen herkese armağan olsun diyorlar. Segah makamında bir eser dinleyeceğiz. Mustafa Sağyaşar'ın sesinden, ardından Güller Diyarı Isparta'dan Şevki Şahinoğlu günaydın diyor bize. Güzel bir eser seçmişler. Saffet Bilir, Uğur Heybeli, Güler Sunar Karahan, İbrahim Özdemir, Zeki Özceylan ve TRT Name'nin tüm çalışanlarına, dinleyen herkese armağan etmenizi istiyorum diyor. Eserimiz Acem Kürdi makamında ve Elif Güreşçi söylüyor. Ne sen beni gördün ne de ben seni. Farz et.

Seniha Cengizhan Samsun'dan günaydın diyor. Sevgili eşi Mehmet Bey, oğulları Aykut ve Gürhan Beylere, Atakum Belediyesi TSM korosundaki arkadaşlarına ve ekibimize armağan etmişler. Eserimizin güftesi ve bestesi Zeki Müren'e ait ve Uşak makamında Neşe Öztay söyleyecek. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin diyecek. Ardından Sumru Ay'ın seçimini dinleyeceğiz. Ankara'dan günaydın diyor. Selma Ersöz'ün sesinden dinleyeceğiz. Eserimiz Kürdili Hicazkar makamında. Bitmez tükenmez bu dert ömür diyorlar buna diyecek sevgili dinleyicilerimiz. Ve Abuş Bakır'ın seçimini deneyeceğiz son olarak. Hatay Antakya'dan günaydın diyor bize. Sevgili eşi Gülşen Hanım'a ve evlatları Onur ve Emre'ye armağan ediyor. Kolay gelsin demiş. Eserimiz Nihavend makamında. Bestesi ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait. Serap Mutlu Akbulut söyleyecek.

Sevgili dinleyicilerimiz, saatlerimiz 9.17 oldu. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Zafer Özkara Sakarya Camii'den selamlarını gönderiyor bize. Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Fatma Açan, Feyza Akşen, Musa Özçelik, İhsan Demirci, İbrahim Özdemir ve yayın ve yapım ekibine armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyorum demişler. Müjgan Adıgüzel Yerce de bizi dinliyor. Sevgili dinleyicilerimiz, mutlu sabahlar dilemiş. Rıfat Ulupınar, günaydın diyor. TRT Name dinleyen herkese, şifa bekleyenlere, yolda olanlara, gece çalışanlara armağan olsun. Çamlıca'dan selamlar, sevgiler diye de eklemişler. Tuncel Erol Eskişehir'den selamlarını gönderiyor. Selami Kabakçı Niksar'dan günaydın diyor. Köksal Kılıç da bizimle günaydın demiş. Musa Aytuğ, merhaba, günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Bartın'dan sevgiler, saygılar diyor. Ali Aydoğdu, İstanbul'dan selamlar gönderiyorum. Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine bir eser armağan etmek istiyorum diyor. Hasan Cengiz, Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden bizi dinliyor. Leyla Çabuk, Ordu'dan selamlar diyor. TRT Name Radyo dostlarıma eserler armağan olsun demişler. Erdoğan Oktay, günaydın, hayırlı sabahlar. Ceyhan'dan tüm dostlara sıradaki eseri armağan etmek istiyorum. Avukat Bülent Demirel ve eşine çocuklarını armağan ediyorum. Sevgiler, saygılar diyorlar. İsmet Köklü Kayseri'den selamlarını gönderiyor. TRT Name dinleyen herkese armağan olsun diyor. Enis Türk, İzmir Bergama Gökçeyurt'tan günaydın diyor. Sevgili eşi Ayşen Hanım'a oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela ve Uzay'a armağan ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Murat Odabaşı her zaman olduğu gibi çok ince, çok naif, güzel ve uzun bir mesaj göndermiş bize. Övgü dolu. Türk sanat müziğinin o asil ruhunu, o sıcacık duru ve nezaket dolu sesinizle yaptığınız anonslarla birleştirip evimize, iş yerimize, araçlarımıza taşıyarak günümüzü aydınlatıyorsunuz demişler. Çok teşekkür ederiz. Avuçlarımda Hala Sıcaklığın adlı eseri istiyor kendisi. Kürdilici Asker Makamı'nda Koray Safkan söyleyecek ve bestesi ve güftesi Yusuf Nalkesen imzalı eserimizin. Ardından Gönül Yazar'ın sesiyle baş başa bırakacağız sizi. Eserimiz Rast Makamı'nda Mehmet Acarcan'ın isteğini dinleyeceğiz. İstanbul Ataköy'den dinliyor bizi. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular diyecek.

İyi yayınlar dilerim demiş. Serdal Karakaya Manisa Turgutlu'dan herkese hayırlı sabahlar, selamlar. Mutlu pazarlar diliyorum, emeğinize sağlık. TRTname ailesine ve tüm dostlarıma eserler armağan ediyorum diyor. Yasemin Yiğit Çukurova'dan iyi pazarlar diliyor bize. Eşine ve arkadaşlarına armağan ediyor. İbrahim Yıldırım Hatay Dört Yol'dan selamlarını gönderiyor. Serdal Karayiğit, radyonun tüm değerli çalışanlarına, dinleyen herkese kucak dolusu sevgiler. Sabahın ilk ışıklarıyla gönlümüzü Türk sanat müziğinin eşsiz makamlarıyla dolduran Sabahın Namisi programına Edirne'den sevgiler, saygılar, teşekkürlerimi iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum demişler. Osman Selçuk Altun da bizi dinliyor. Mutlu pazarlar dilemiş. Kara Mürsel İleri Musiki Derneğimizin 40. sanat yılını kutluyoruz diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz TRTname dostlarına ve sessiz dinleyicilere armağan ediyoruz. İyi ki varsınız diye de eklemişler. Fahri Özdemir Osmaniye'den bizi dinliyor, sevgili eşi. Postacı Fadime Hanım'a armağan ediyor eserleri. Osman Ölçer, Samsun İlk Adım ilçesi Çiftlik Caddesi'nden tüm yurduma selam olsun diyor. Her gününüz bir önceki günden daha güzel olsun. Mutluluk evlerinizden eksilmesin diyor. Sıradaki eseri Hürriyet Mahallesi'nden dostum kardeşim Murat Bayrak için istiyorum. İyi ki varsınız diye de eklemişler. Zişan Avcı Ankara'dan sevgiler gönderiyor. Sevgili eşi Reşit Avcı'ya, İskenderun'dan Emel Güçler'e, İstanbul'dan Jale Denkol'a, İzmir'den Lale Denkol'a armağan ediyor ve teşekkür ediyor. Mustafa Kına, sevgili dinleyicilerimiz, Kırşehir'den selamlarını gönderiyor. İçindeki sevgiyi kaybetmeyen tüm güzel yüreklere armağan olsun diyor. Ekibimize de eserleri armağan etmiş. Bestesi Turhan Taşan'a, güftesi Aşkın Tuna'ya ait bir hüzzam şarkı dinleyeceğiz. Semra İnanç söyleyecek. Çok çabuk geçtik inan sevdanın yollarından diyecek. Ve ardından Polat Bey'in isteğini dinleyeceğiz. Mutlu sabahlar dilemiş bize, Bolu'dan günaydın diyor. Ekibimize İstanbul Güzelce'den Zekeriya Ayhan ve iş arkadaşlarına armağan ediyor. Radyonun Güzide yayın ekibine çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dilerim demiş. Eserimizin hem bestesi hem güftesi Turhan Taşan imzalı, Hicaz makamında Mediha Şen Sancakoğlu söyleyecek. Aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış.

Sefa Koççi Can Bolat, günaydın canım İstanbul'umdan. Güzel Ankara'mıza, radyomuza gönül dolusu sevgiler. Hiç bitmesin bu musiki yolculuğumuz mümkünse demişler. Erhan Yavuz, günaydın. Günaydın TRTname ailem. Herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Isparta Senirkent Başgöl'den sizi dinliyorum. Biricik kızım Sena'ya, eşim Zübeyde, ayrıca TRTname dinleyen herkese selam olsun demişler. Çok teşekkür ederiz. Uğur Eybeli Isparta Senirkent'ten günaydın diyor. Engin, Gülhan, Gülçin, Fatoş ve Asya için gelsin eserler demiş. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgilerini gönderiyor. Zeynep Eren Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Zeki Rıdvan Yalçın Bey Anamur'dan bizi dinliyor. Sevgili eşi Medine Hanım'a, kızı Betül, oğlu İbrahim ve Anamurlulara armağan ediyor. Nesrin Alış selamlar demiş. Ufuk Erdem, hayırlı günler diliyorum, Ankara'dan sizi dinliyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarına, Tokat Erbağlı hemşehrilerime armağan ediyorum demişler. Bülent Çalış, Bayındır, İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan bizi dinliyor. Hayırlı sabahlar dilemiş. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın diyor. Ve koro, resim, ritim arkadaşlarıma, 100. Yıl Üniversitesi Ekonomi Profesörü Haluk Yergin ve eşi Ayşegül Hanım'a armağan ediyorum eserleri diyor. Engin Erdoğan, günaydın, mutlu sabahlar, hayırlı pazarlar demişler. Torunu Adasu'ya armağan ediyor eserleri. Talat Boztepe, Balıkesir, Bahçeli Evler'den bizi dinliyor. Ömer Yarım Batman, Van'dan selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Sevgili eşi Çiğdem Hanım'a armağan ediyor. Türkan Akbeniz, Antalya'dan günaydın diyor. Ahmet Özçelik, aile dostlarına, torunlarına ve eşine armağan ediyor. Sedat Çelik, iyi yayınlar demiş, Mersin'den bizi dinliyor. Sevgiler, selamlar diyor. Vefalı bütün insanlara armağan etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim diyor. Korhan Öcal, Kuşadası'ndan günaydın diyor. Selma Öcal ve Ecem'e armağan etmek istiyorum. Canım ailem diye de eklemiş. İbrahim Özdemir, Bolvadin'den selamlıyor bizi. Şeniz Güneş'in sesinden dinleyeceğiz. Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadar diyecek ve Adana'dan Selahattin Erzin'in seçimini dinleyeceğiz. Bir ateşim yanarım, külüm yok, dumanım yok diyecek. Bahadır Özüşen'in sesinden dinleyeceğiz. Sevgili eşi Yıldız Hanım için.

Ümit Kaya Çelebi, Cumali Göncü, Zehra Bıçakçı, Mustafa Çatlakaya, Servet Şahin, Ahmet Coşkun, Mehmet Andız, Şevki Şahinoğlu, Sıdıka Tavukçu, İlyas Aydın, Adnan Önem, bizi dinleyen ve mesaj gönderen dinleyicilerimizden. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de bu pazarda programımızın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için, bize mesaj gönderdiğiniz için, programımıza katıldığınız için, mesajlarınıza bize destek olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bizler Son Arabacı, Suzan Yalın ve ben Betül Yıldız Altay 3 saat boyunca sizlerleydik. Hafta yine aynı gün ve saatte, cumartesi ve pazar saatler 7'yi gösterdiğinde yeniden TRT Name'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Anônime-se.
1: Saat 10.
2: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Tekno oligarkların hedefinde gençlerin olduğunu ifade etti. Okul saldırıları bu zihniyetin nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi dedi. Erdoğan, tekno oligarklara karşı en büyük güvencenin ise Teknofest gençliği olduğunu vurguladı. Vergide e-tebligat zorunlu hale getirildi. Yeni vergi usul kanunu genel tebliği resmi gazetede yayımlandı. Elektronik ortamdaki tebligatlar, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılacak. Belgenin açılıp okunmaması veya kısa mesajla e-posta bildirimi gelmemesi bu süreyi değiştirmeyecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, son dönemde peş peşe aydınlatılan faili meçhul cinayetlerle ilgili konuştu. Bir suç ne kadar karanlığa gömülürse gömülsün gün yüzüne çıkar dedi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının aydınlatılması yolunda da ilerlediklerini söyledi. Türkiye Gençlik Vakfı kampında gençlerle bir araya gelen Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de tahriklere kapılmayın uyarısında bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturmaları kapsamında kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. İddiaların evrak sahteciliği ve manipülasyonla oluşturulduğunu belirten Bakan Bolat, hesap kapatma veya para çekme işlemi kesinlikle yok dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından CHP ve Yeni Parti arasında İzmir tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e Tugay'ı belediye başkan adayı yapma dediğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'na bana aday yap ya da yapma demedi sözleriyle cevap verdi. Güneşli ve sıcak günler yerini yurt genelinde etkili olacak yağışlı bir sisteme bırakıyor. Yağışlarla birlikte sıcaklık düşecek, özellikle batı ve güney kesimlerde

mevsim normallerinin altına inecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni haftanın ilk günlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Telefon ve tablet kullanırken çocukların başını öne eğmesi boyun ve sırt kaslarına binen yükü artırıyor. Uzun süre bu şekilde kalmak zamanla ağrıya ve duruş bozukluklarına yol açabiliyor. Uzmanlar ekranın doğru yükseklikte olmasını, sık sık mola verilmesini ve çocukların hareket etmesini öneriyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı vurdu. 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 300'den fazla yaralı var. Saldırının ardından havalimanının tahliye edildiği ve hava trafiğinin durdurulduğu açıklandı. Yemen'de ise şiddetli çatışmalar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cuma günü gerçekleştirdiği görüşmede İran Savaşı gündemdeydi. Kremlin, Putin'in Tahran yönetiminin çatışmanın olası çözümüne ilişkin önerisini Trump'a ilettiğini açıkladı. Trump ise İran'ın ara seçimden önce kendilerine zarar vereceği düşüncesiyle hamle yapabileceği iddiasında bulundu. Spor. Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın heyecanı sürüyor. Süper Lig'de bugün 4 mücadele var. Saat 13.30'da Tümosan Konyaspor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, saat 16'da Gaziantep Futbol Kulübü, Arca Çorum Futbol Kulübü, saat 19'da Beşiktaş Kocaelispor ve saat 20'de Eyüpspor Göztepe karşılaşması oynanacak. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

geçmiş zaman olur ki. TRT Nama İstanbul mikrofonlarından selamlar, sevgiler sunuyoruz. Yepyeni bir günde yine en özel şarkılarla gününüzü renklendirmek üzere sizlerle birlikteyiz değerli dostlarımız. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz. Bugün de Kürdeli Cazkar'dan Muhayyer Kürdi'ye, Hüzzam'dan Süznak makamına, Hicaz'a, Uşak'a uzanan harika bir repertuarla sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel eserleri sizler için sunacağız. Kıymetli dostlarımız, bugün programımıza Kürdeli Cazkar makamında şarkılarla başlıyoruz. Bu zengin makam yelpazesi içerisinde Kürdeli Cazkar makamının kalbe dokunan birçok özel şarkısı var biliyorsunuz. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı da bir Cin Uçen Tanrı Korur bestesi. Sözlerini Feyzi Halıcı'nın kaleme aldığı eser, Melat Gülses'in 2005 yılında yayınlanan Nar Çiçeğim isimli albümüne de adını vermiş. Şarkıması sana doğru yolların, sana doğru denizlerin çağrısı. Bir diğer adıyla günaydınım nar çiçeğim.

Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Güldehem Marmara, Zeki Duygulu'nun güftesi Şadi Kurtuluş'a ait Kürdeli Cazker şarkısıyla konuğumuz oldu. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin dedi. Bu güzel şarkının ardından bir başka güzel eser, bir Alaaddin Yavaşça bestesi var sırada. Kürdeli Cazker makamındaki eserin dizeleri Şerafettin Aydınlık tarafından kaleme alınmış. İstanbul Radyosu'nun değerli ses sanatçısı Erol Bingöl seslendirecek. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla.

Şarkılar kategorisinde 2002 yılında İstanbul Radyosu mikrofonlarında kayda alınan Selahattin Sağlam'ın güftesi Ömer Mutlu imzalı Kürdeli Cazkar şarkısını Necmettin Yıldırım'dan dinledik. Ne yaptımsa gülüm olmadı gitti, seninle bir dünya kuramadık biz dedi sanatçı. Efendim, birlikteliğimize yine nostaljik bir paylaşımla devam edeceğiz. Yıldırım Bekçi ile 1980'li yıllara uzanacağız. Sanatçı Rıdvan Tandoğan'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Muayyer Kürdi şarkısıyla konuğumuz oluyor. Sana gelmek için yol yok mu sanki? Niyazla gelirim, nazla gelirim. Sen bana bir kere gel de yeter ki, sevinçle, neşeyle, hazla gelirim.

Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka. Zekai Tunca'nın güftesi İlkan San imzalı Muayyer Kürdi şarkısını dinledik. Bu kayıt sanatçının 1998 yılında yayınlanan Güvercinim isimli albümünde yer alan bir kayıttı. Sanatçı tabii ki bu şarkısının yeni versiyonlarını da ilerleyen tarihlerde yayınladığı albümlerde yeniden dinleyicileriyle buluşturdu. Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. Yine Muayyer Kürdi bir şarkıya kulak vereceğiz. Bir Yeşilçam eserine. Hatta bu şarkıyı Mavi Boncuk filminde Emel Sayın da seslendirmişti. Ancak şimdi biz biraz daha günümüze yaklaşıyoruz ve 2011 yılında yayınlanan Hasan Eylen'in Hasretim Sana isimli albümünde yer alan kayıtla sizlere sunuyoruz. Bir Selahattin Altınbaş bestesi. Bu güzel dizeler ise Turgut Yarkent'e ait. Dinleyeceğimiz bu şarkıda rivayet odur ki Turgut Yarkent'e bir arkadaşı 1972 yılında sevdiği bir kız için şiir yazmasını rica eder. Turgut Yarkent de bunun üzerine peki nasıldır bu kız, gözleri ne renktir mesela diye sorar. Ancak arkadaşından cevap alamaz çünkü unutmuştur. Ve birkaç gün sonra yeniden arkadaşı şiiri yazıp yazmadığını kendisine sorar. Bunun üzerine Turgut Yarkent yeniler sorusunu. Peki kızın göz ya da saç rengini hatırladın mı? Sorusuna yeniden yanıt bulamayınca yakında hazırlarım merak etme der ve günler sonraysa işte o kızın ağzından arkadaşına hitap edercesine bu şiiri yazar ve Selahattin Altınbaş'ın nameleriyle unutulmaz bir şarkı halini alır. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini, yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara.

Ahmet Özcan'ın 1988 yılında dinleyicileriyle buluşturduğu Gel isimli albümden bir Mahmut Oğul bestesini dinledik. Güfte Yalçın Benlican'ı imzalıydı. Al gülün dalında diken var diye koklayıp öpmeden gitmek olur mu diye sordu sanatçımız. Dikensiz gül olur mu sevgili dinleyenler diye biz de sormak istiyoruz. Ve yine aşka dair, sevdaya dair, ayrılığa dair bir şarkıya kulak veriyoruz. Seda Gökkadar'ın 2020 yılında seslendirmiş olduğu bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Şekip Ayhan Özışık'ın unutulmaz Muhayyer Kürdi şarkısıyla konuk oluyor sanatçı. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti.

Ağladığın geceleri, kalbindeki acıları çekinmeden bana getir. Sen tükenme, beni bitir. Fedakar Aşıkların şarkısı Erol Sayan'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Muayyer Kürdi eserini Ayşe Tunalı yorumuyla dinledik. Bu eserde sanatçının 97 tarihli Unutulmayan Şarkılar isimli albümünde yer almaktaydı. Yine aynı yıllarda yayınlanan bir Muazzez Ersoy albümünden sevilen bir Selahattin Altınbaş şarkısı paylaşacağız şimdi. Sensizlik bu isimli albümde yer alan bu eserin güftesi Nesin Aksoyer imzalı. Bir yangın sonrası şimdi yüreğim. Ne dumanım kalmış ne de küllerim. Bir hüzün çiçeği şimdi gözlerim. Ne kaldı maziden söyle ne kaldı. Ne bir tutam sevda ne de aşk kaldı.

Kadri Şençoların sözleri Necdet Atılgan'a ait Hüzzam şarkısında Ersin Çelik'i ağırladık. Kıpır kıpır bir esere kulak verdik. Hüzzam makamının kimi zaman hüzün dolu, kimi zaman hareketli nameleriyle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi ise İnci Yaman'ı konuk edeceğiz. Sanatçı bir Akın Özkan şarkısı seslendirecek. Seni çılgın gibi sevdim, yoluna ömrümü verdim.

Programımızın bu bölümünü Hüzam Anonim Bir Türküyle sonlandırdık. Tuğçe Pala bizlerle birlikteydi. Sevgili dinleyenlerimiz, Kürdeli Cazkar, Muhayyer Kürdi ve Hüzam makamındaki eserlerin ardına şimdi Süznak makamında bir Gavsi Baykara şarkısını dinleyeceğiz. Yaşar Özel'le 70'li yılların ortasına uzanacağız. Sanatçının ilk kez 1976 yılında seslendirmiş olduğu eseri dinleyeceğiz. Dokunma kalbime, zira çok incedir, kırılır. O tıpkı mabede benzer ki orada hıçkırılır.

Ankara Radyosu sanatçılarından Ela Altın bizlerle birlikteydi. Süzünak makamında çok sevilen bir eser seslendirdi sanatçımız. Zaman zaman bizleri de dinlemekte. Biz de TRT Name Geçmiş Zaman Olur ki ekibi olarak kendisine sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ve yine bir başka özel esere kulak veriyoruz. Faruk Salgar bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2011 yılında seslendirmiş olduğu bir Kaya Bekat bestesi dinleyeceğiz. Güfte Necmettin Berin'e ait. Ateş ve kül arası bir diğer adıyla aşk budur sizlerle.

Yeniden Ankara Radyosu'na uzandık. Metin Everest yönetiminde beraber ve solo şarkılar yayınında Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği topluluğunun seslendirmiş olduğu Halen'de Alexan Efendi'nin Süznak şarkısını dinledik. Birliklerimiz devam ediyor kıymetli dinleyenler. Şimdi yine Zeki Müren'in unutulmaz bir eserini dinleyeceğiz. Fakat bu defa Vedat Çetinkaya icra edecek. Zeki Müren'in hüzün dolu bir aşk sonrası bestelemiş olduğu söylenen eseri aslında ilk olarak sanatçının orijinal kaydıyla Eskimeyen Dost isimli albümünde yer almış. Daha sonra yeniden düzenlenerek Sev Beni isimli albümünde de bu esere yer verilmiş. Şimdi Vedat Çetinkaya icrasıyla dinliyoruz. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu.

Sözlerini Kemal Şakir Yakar'ın kaleme aldığı Süzülak makamındaki Ferit Sıdal bestesinde sanatçılarımız Hayati Günyeli ve Firiz Çatıroğlu bizlerle birlikteydi. 2000 yılında kayda alınmış bu eserin ardından şimdi Muazzez Abacı'nın sesiyle yine geçmişe uzanıyoruz değerli dinleyenler. Sanatçının Gül Dudaklım isimli albümünde yer alan Malatyalı Fahri Kaya'nın Hicaz şarkısına kulak veriyoruz. Ayrılık ateşten bir ok, nazlı yardan hiç haber yok. Benim derdim herkesten çok, ben nasıl yanmayayım dağlar?

İstanbul Radyosu sanatçılarından Ayfer Er 2019 yılında seslendirmiş olduğu Hicaz eserle bizlerle birlikteydi. Yeniden bir Malatyalı Fahri Kayaan eseri dinledik. Şimdi ise 2004 yılına uzanacağız ve İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçılarından Esma Başbuğ bizlerle birlikte olacak. Saadettin Kaynağ'ın güftesi Ramazan Gökalp'e ait Hicaz şarkısını dinleyeceğiz. Yeşil gözlerini ufkuma ger ki bahar geldi diye türkü söyleyeyim. Sarı saçlarını yüzüme ser ki koklayıp öperek yaz geldi diyeyim.

Ard arda iki Saadettin Kaynak şarkısına kulak verdik. Dilediğiniz bu Hicaz eserde Behlül Şener konuğumuz oldu. Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızı yine Hicaz makamında şarkılarla devam ediyor. Şimdi ise Ankara Radyosu'nun değerli tambur sanatçısı ve bestekar Yılmaz Pakalınlar'ın güftesi Çiçek Gülten'e ait Hicaz eserini dinleyeceğiz. İstanbul Radyosu'nun değerli sesi Nazan Sıvacı bizlerle birlikte olacak. Yine Radyo Dairesi Başkanlığı'nın prodüksiyonluğunda 2011 yılında yayınlanan Kulakların Çınlasın isimli albümde yer alan bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Özlerim ben seni seninle bile, vuslat mı, hasret mi, adını sen koy. Aşkınla yakıp da düşürdün dile. Sevgi mi, nefret mi, adını sen koy.

Müzik yolculuğumuza 70'li yıllardan başladık, 2020'lere kadar uzandık. Dinlediğimiz bu Hicaz şarkıyla ise 90'lı yıllar rüzgarı esti değerli dinleyenler radyolarımızda. Ayşe Tunalı ile 92 yılına uzandık. Sanatçının Oldu Mu Ya isimli albümünde yayınlanan Hüsnü Üssün şarkısına kulak verdik. Bu sevilen eserin güftesi Sadık Atay imzalıydı. Ve bu güzel şarkılarla yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Şimdi 88 yılında yayınlanmış bir Metin Milli albümünden Selahattin Altınbaş'ın güftesi Özdemir Kiper'e ait Uşak şarkısını dinliyoruz. Kumruları dinledim, susuverdiler. Rüzgarları bekledim, sensiz estiler. Seherleri özledim, hiç gelmediler. İzlerini nerede bulurum senin?

Metin Melih bizlerle birlikteydi. Sanatçı Selahattin Altınbaş'ın sözleri Özdemir Kiper'e ait olan Uşak şarkısını seslendirdi. Dinlediğimiz bu eser Metin Bey'in 1988 tarihli Metin Melih Bugüne Kadar isimli albümünde yer alıyordu. Ve efendim bu güzel şarkıyla da ne yazık ki bir yayının sonuna geldik. Bugün de birbirinden özel eserleri sizlerle paylaştık. Kürdeli Cazkar'dan Muhayyer Kürdi'ye, Hüzam'dan Süznak, Hicaz makamına ve Uşak makamına uzanan harika şarkılarla gününüzü renklendirmeye çalıştık. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. En güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Zekai Tunca'nın Uşak şarkısında Emel Sayın'la baş başa bırakıyoruz. Ve her gününüz, her anınız şarkılar kadar güzel, şarkılar kadar harika geçsin diyoruz. Hoşçakalın.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Tekno oligarkların hedefinde gençlerin olduğunu ifade etti. Okul saldırıları bu zihniyetin nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi dedi. Erdoğan, tekno oligarklara karşı en büyük güvencenin ise Teknofest gençliği olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'da gündemi değerlendirdi. Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Bakan Çiftçi, bütçeden bu konuyla ilgili kesinlikle herhangi bir para ödenmeyecek dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturmaları kapsamında kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı. Bakan Bolat, hesap kapatma veya para çekme işlemi kesinlikle yok dedi. Vergide e-tebligat zorunlu hale getirildi. Yeni vergi usul kanunu genel tebliği resmi gazetede yayımlandı. Elektronik ortamdaki tebligatlar, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılacak. Belgenin açılıp okunmaması veya kısa mesajla e-posta bildirimi gelmemesi bu süreyi değiştirmeyecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, son dönemde peş peşe aydınlatılan faili meçhul cinayetlerle ilgili konuştu. Bir suç ne kadar karanlığa gömülürse gömülsün, gün yüzüne çıkar dedi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının aydınlatılması yolunda ilerlediklerini de söyledi. Olağan kurultay hazırlıklarının sürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni hafta yoğun geçecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. Çarşamba günü ise Merkez Yönetim Kurulu toplanacak, güncel siyasi gelişmeler ele alınacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından CHP ve Yeni Parti arasında İzmir tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e Tugay'ı belediye başkan adayı yapma dediğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise bana aday yap ya da yapma demedi sözleriyle cevap verdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkiler sürüyor. Yurdun pek çok noktasında soykırımcı İsrail protesto edildi. Etkinliklerde Gazze halkıyla dayanışma mesajları verildi. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde katılım rekoru kırıldı. Kongreye 111 ülkeden 18.642 kişi katıldı. Organizasyon tarihinde ilk kez kabul edilen Antalya Deklarasyonu'yla uzayın barışçıl kullanımına yönelik uluslararası işbirliği çağrısı da yapıldı. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için yeni bir dönem başlıyor. 15 yaşından küçükler için sosyal medya kullanımı kısıtlandı. Yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Uygulama ise 1 Kasım itibarıyla başlayacak. Telefon ve tablet kullanırken çocukların başını öne eğmesi boyun ve sırt kaslarına binen yükü artırıyor. Uzun süre bu şekilde kalmak zamanla ağrıya ve duruş bozukluklarına yol açabiliyor. Uzmanlar, ekranın doğru yükseklikte kullanılması

0: sık sık mola verilmesini ve çocukların hareket etmesini öneriyor. Sigara satışına kimlik ibrazı şartı getirilecek. Tütün bağımlılığıyla mücadele için hazırlanan kanun teklifi birkaç hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cuma günü gerçekleştirdiği görüşmede İran Savaşı gündemdeydi. Kremlin, Putin'in Tahran yönetiminin çatışmanın olası çözümüne ilişkin önerisini Trump'a ilettiğini açıkladı. Trump ise İran'ın ara seçimden önce kendilerine zarar vereceği düşüncesiyle hamle yapabileceği iddiasında bulundu. Nepal'in Gorkha ve Arugat bölgelerini sel vurdu, çok sayıda konut su altında kaldı. Bazı evlerin sele kapılarak sürüklendiği görüldü. Taşkınlarda 6 köprü de yıkıldı. Yüzlerce selzede tahliye edildi, kayıp 10 kişiden haber alınamadığı bildiriliyor. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: TRT Name.
2: Hoş Sada.

TRT İzmir Radyosu'nda hazırlamış olduğumuz Siyah Beyaz Tuşlar programını dinliyorsunuz. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrıhan Erkan, yaklaşık 30 dakika sürecek olan bu müzik yolculuğumuzda Türk müziği repertuarından oluşturduğumuz seçkileri piyano ile yorumlayarak siz TRTname dinleyenlerinin beğenisine sunacağım. Bugün TRT Ankara ve İzmir Radyosu'nda uzun yıllar görev yapmış udi bestekar Yılmaz Yüksel'in çok sevilen Rast şarkısıyla merhaba dedik siz TRTname dostlarına. Sevda Basamağı. Hicaz makamında Doktor Atınç Emnalar imzalı bir eser alıyor sırayı. Gurbette ömrüm geçecek, bir vefalı yârim de yok.

Anadolu topraklarının yetiştirmiş olduğu şair ve büyük düşünür Yunus Emre'ye ait bir ilahi alıyor sırayı. Segah makamındaki eseri Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü mezunlarından Eren Yılmaz ile birlikte seslendireceğiz sizin için. Ben yürürüm yane yane, aşk boyadı beni kâne.

beraberliğimiz Isparta yöresinden derlenmiş Hicaz bir türküyle devam ediyor. Şu gelen atlı mıdır, yavrum sorun Bağdatlı mıdır?

Siyah Beyaz Tuşlar Muhayyer Kürdi makamında çok sevilen bir Suat Say'ın bestesiyle devam ediyor. Eseri Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, Türk Müziği Bölümü öğrencisi Furkan Vatankoş'un kanun eşliğiyle birlikte seslendireceğiz. Artık sevmeyeceğim.

Kıymetli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu'nda hazırlamış olduğumuz Siyah Beyaz Tuşlar programımız Erol Sayan imzalı bir eserle sona eriyor. Makam Buselik, bana bir aşk masalından şarkılar söyle. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Çağrıhan Erkan, haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ankara'dan sunduğumuz TRTname'de her hafta pazar günleri saat 13.30'da yayınlanan Biz Çaldık Sen Söyle program ekibi olarak hepinizi en derin sevgi ve saygılarımızla selamlayarak programımıza başlıyoruz. Program yapımcımız Gülay Elden, ton meisterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, teknik yapımda Necmiye Şahin, ses almada Ayşe Koyuncu, programı sunan ben Berin Aydın ve TRT Ankara Radyosu Saz Sanatçısı Korhan Gülderen'le birlikteyiz. Biz Çaldık Sen Söyle'nin bu haftaki teması sevda ve Biz Çaldık
1: Sen Söyle
0: başlıyor.
1: Evet efendim, herkese merhabalar. Şarkılarımızı dinlemeye başlamadan önce saz sanatçısı arkadaşlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kanunda Cemil Atikoğlu, bas gitarda Mustafa Kanpıçak, klavyede Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal.
0: Kimi zaman insanın söyleyemediğini bir türkü söyler. Bir bakışta saklı kalan sevdayı, bir ayrılıkta büyüyen hasreti, gecenin sessizliğinde dökülen gözyaşlarını anlatır. Şimdi sesimiz biraz bizi uzaklara, belki bir köy yoluna, belki bir akşamüstünün sessizliğine, belki de yarım kalmış bir sevdanın izlerine götürecek. Bazen ağlamak da bir türküye eşlik etmektir. Bazen de insan içindeki hüznü ezgilere bırakır.
1: Şimdi sözleriyle yüreğimize dokunan ve ezgisiyle bizi alıp başka değerlere götüren o güzel türkü geliyor.
0: Çaya iner ağlarım.

0: TRT Name.
1: Sevgi varsa umut vardır. Sevgi varsa en zor yollar bile aşılır. Ve gerçek sevginin önünde ne mesafeler ne de başkalarının sözleri durabilir. Bazen iki insanın birbirini bulduğunda dünya biraz daha güzel bir yer olur. Göz göze geldiğinde kalbin hızlanır, aynı şarkıda buluştuğunda bütün dertler bir anda geride kalır. İşte böyle bir sevda vardır ki ne söylenen sözler onu eksiltir ne de araya girenler onu bitirebilir. Çünkü bazı sizler vardır, uzaktan bakanlara bile kendini belli eder. Gülüşünden, bakışından birbirine duyduğunuz bağlılıktan anlaşılır ve ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar gerçek sevgi yolunu bulur. Korhan, sen neler söylemek istersin?
2: Sevgili dinleyenlerimiz, sıradaki eserimiz de tam böyle bir sevdayı anlatıyor. Dillere dolanan, gönüllere dokunan, aşkı ve birlikteliği coşkuyla anlatan güzel bir eser.
1: Çekemezler sevgimizi, bilemezler kalbimizi.

0: gülümsemenin ardında saklanan bir özlem, sessizliğin içinde büyüyen bir sevda, söylenemeyen yüzlerce kelime. İnsan bazen en çok da anlatamadıklarını taşır içinde. Dışarıdan bakıldığında her şey yolunda gibi görünür. Ama insanın yüreğini bir de gerçekten dinlemek gerekir. Çünkü kalbin içinde saklananları gözler görmez, kulaklar duymaz. Onları ancak sevenler anlar, özleyen hisseder. Ve bazen tek bir soru bütün bu duyguları anlatmaya yeter.
1: Evet, bu şarkıyı dinlerken içinizden belki bir isim geçecek. Belki bir anı canlanacak. Belki de kimseye söyleyemediğimiz bir sevdanızı hatırlayacaksınız. Sözleriyle yüreğimizin en gizli köşelerine dokunacak, duygusuyla hepimizi kendi hikayemize götürecek, gönlümüzün kapısını aralayacak güzel bir eser dinleteceğiz. Eseri icra etmeden önce sevgili Cemil Atikoğlu'nun Kanuni'yle yapacağı Taksim'i dinliyoruz.
0: İçimde kim var bir bile bilsen.

0: Her derdin bir ilacı vardır derler. Ama bazı dertlerin ilacı ne eczanede bulunur ne de bir reçeteye yazılır. Bazı yaralar vardır, merhem değmez. Bazı özlemler vardır, yıllar geçse de dinmez. Bazı sevdalar vardır, insanın yüreğine işler ve oradan bir türlü çıkmaz. İşte böyle zamanlarda insan bir doktora değil, önce bir dosta ihtiyaç duyar. Bir çift söz, bir sıcak bakış, bir omuz. Ve bazen de insanın bütün dertlerini anlatmasına gerek kalmadan onu anlayacak bir yürek.
1: O zaman şimdi sazımız konuşsun. Biz dinleyelim. Sırada yüreğinde derin bir sızı taşıyanların kendinden bir şey bulacağı, içimize dokunacak bir eser geliyor.
0: Kalbime koy başını doktor, nabzımı bırak.

0: TRT Name.
1: Bazı güzellikler vardır anlatılmaz. Sadece bakılır, hissedilir ve hayranlıkla seyredilir. Bir güzelin bakışında saklıdır bazen bütün bir şiir. Bir tebessümünde bahar, bir gözünde koca bir dünya gizlidir. İnsan ne kadar söz söylese de anlatmaya yetmez o güzelliği. Çünkü gönül kimi zaman konuşmaz, sadece hayranlıkla bakar. Bir sevdayı anlatırken kelimeleri müziğin zerafetiyle buluşturur. Bizi geçmişin o güzel hikayelerine götürür.
2: Evet sevgili dinleyenler, şimdi sırada sevdaya ve güzelliğe farklı bir pencereden bakan, nameleriyle gönüllerimizi saracak bir eser var. Güzel olanı anlatmak yerine hep birlikte seyredelim, dinleyelim ve hissedelim.
1: Seyreyle güzel, kudreti Mevla neler eyler.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya bir başka temayla tekrar birlikte olmak dileğimizle. Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Biz çaldık. Sen söyle.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Teknooligarkların hedefinde gençlerin olduğunu ifade etti. Okul saldırıları bu zihniyetin nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi dedi Erdoğan. Teknooligarklara karşı en büyük güvencenin ise teknofest gençliği olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Konya'da gündemi değerlendirdi. Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Bakan Çiftçi, bütçeden bu konuyla ilgili kesinlikle herhangi bir para ödenmeyecek dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturmaları kapsamında kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı. Bakan Bolat, hesap kapatma veya para çekme işlemi kesinlikle yok dedi. Vergide e-tebligat zorunlu hale getirildi. Yeni vergi usul kanunu genel tebliği resmi gazetede yayınlandı. Elektronik ortamdaki tebligatlar muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılacak. Belgenin açıklaması.

Olan kurultay hazırlıklarını sürdüğü CHP'de yeni hafta yoğun geçecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. Çarşamba ise Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. Toplantıda güncel siyasi gelişmeler ele alınacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından CHP ve Yeni Parti arasında İzmir tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e Tugay'ı belediye başkan adayı yapma dediğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na bana aday yap ya da yapma demedi sözleriyle cevap verdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkiler sürüyor. Yurdun pek çok noktasında soykırımcı İsrail protesto edildi. Etkinliklerde Gazze halkıyla dayanışma mesajları verildi. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde katılım rekoru kırıldı. Kongreye 111 ülkeden 18.642 kişi katıldı. Organizasyon tarihinde ilk kez kabul edilen Antalya Deklarasyonu'yla uzayın barışçıl kullanımına yönelik uluslararası işbirliği çağrısı da yapıldı. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için yeni bir dönem başlıyor. 15 yaşından küçükler için sosyal medya kullanımı kısıtlandı. Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımladı. Uygulama ise 1 Kasım itibariyle başlayacak. Sigara satışına kimlik ibrazlı şartı getirilecek. Tütün bağımlılığıyla mücadele için hazırlanan kanun teklifi birkaç hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cuma günü gerçekleştirdiği görüşmede İran Savaşı gündemdeydi. Putin, Kremlin, Putin'in Tahran yönetiminin çatışmanın olası çözümüne ilişkin önerisini Trump'a ilettiğini açıkladı. Trump ise İran'ın ara seçimden önce kendilerine zarar vereceği düşüncesiyle hamle yapabileceği iddiasında bulundu. Nepal'i sel vurdu.

Stüdyoname. Kıymetli TRTname dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstanbul'dan TRT Müzik stüdyolarından selamlıyoruz sizleri. Stüdyoname programında bugün yine yaklaşık bir saat boyunca radyolarınıza misafir olacağız. Programı hazırlayan Çiğdem Işık, ton masterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Tuna Şengil. Ben Çiğdem Yarkın. Solist arkadaşlarım Ayşe Ekiz, Gül Yazıcı, Harun Gürbüz ve İbrahim Suat Erbay'ın sizler için hazırladığımız birbirinden güzel eserlerle bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizlere sazlarıyla kimler eşlik edecek? Değerli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanla Talat Er, violonselle Dilek Yüzdeğer, kanunla Funda Suyur, udla Özge Nadire Akgül, tamburla Hulusi Babalık, ney ile Ali Osman Erdoğdular ve klarnetle Ali Çeliksu. Ritim sazıyla da Muhammed İzgi. Dileriz sizler de radyolarınızın başında bizlere eşlik edersiniz. İlk olarak sizlere 3. Selim'in Suzi Dilara makamında peşrevini takiben Ağır Semaisi'ni ve Yürük Semaisi'ni seslendireceğiz. Buyurun efendim.

0: TRT Name.
1: Evet değerli dinleyenlerimiz, umuyorum ki sizler de radyolarınızın başında bizlere eşlik etmişsinizdir. Şimdi ikinci bölümümüz ve solo şarkılara geçiyoruz. Bugün 6 Ekim 1923'te doğan ve 14 Ekim 2006 yılında aramızdan ayrılan Selahattin İşli hocamızın şarkılarına ayırdık ikinci bölümümüzü. Onun şarkılarından oluşan bir repertuarla karşınızda olacağız. İlk solistimiz İbrahim Suat Erbay sizlere hocamızın iki şarkısını seslendirecek. İbrahim'cim, onun şarkılarını senden alabilir miyiz?
2: Selahattin İşli hocamızın Kürdili Hicazkar makamında bir şarkısı ve güftesi Hücest'e Aksavrı'na ait. Bir sabah bakacaksın ki bir tanem, ben yokum, dünyayı sana bırakıyorum. Söz aldım saatlerden, sana koşacaklar diye

O kadar güzel bir eser ki gerçekten adeta resitatif okuyuşlarla süslenmiş. Zaten Selahattin İşli hocamızın da böylesine güzel şiirleri, düz şiirleri, hece kalıplarıyla yazılmamış şiirleri çok güzel bir şekilde prozodiyle, değil mi? Prozodi kuralına uyarak besteledi aşikar hepimizce. Sıradaki eserimiz yine Kürdi Ricazkar makamında bir eser. Senden kalan bir busedir derman olan bu derde. Mehtap nihavent, gönül hüzzam, name uşşak o yerde.

0: Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Evet, şimdi mikrofonun başına sevgili Gül Yazıcı geliyor. O da Selahattin hocamıza ait iki güzel şarkıyla radyolarınıza konuk olacak. Onun anonsunu da senden alalım mı Gülcüm?
2: Evet, merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Selahattin İşli hocamızın birbirinden güzel eserlerini okumak da çok güzel bizim için. Ben Güfte ve Bestesi kendisine ait iki eser seslendireceğim. İlki, gül açılsın dudağında gülüver, bana ne olur açılan her gülüver. Buna ister darıl ister gülüver, bana ne olur açılan her gülüver.

0: kadar kibar şarkı değil mi?
1: Çok. Evet. Bu şarkının hikayesini biliyor musun?
0: Anlatsana.
1: Hemen anlatayım kısaca. Pınar abla, Selahattin hocamızın eşi, hı hı. Kız istemeye gittikleri zaman bu eseri bestelemiş Selahattin hocamız ve kırmızı bir kurdeleye bağlamış.
0: Aa, hatırladım, tamam.
1: Ve bunu kızı artık nişandan sonra nişan hediyesi olarak Pınar ablamıza vermiş.
0: Çok güzel hoca, bir şey, evet. Değil mi arkadaşlar?
1: Çok çok kibar, kendisi gibi kibar bir,
0: evet,
1: şarkı.
0: Allah, evet. Rahmet eylesin. Amin. Tekrar. Yine sözü ve müziği Selahattin hocamıza ait. Ayrılık var çıkan falda, silindin sen rüyalarda, solar lale kan.

0: Ellerinize sağlık. Teşekkür
1: Ağzına
0: ederiz.
1: Ağzına sağlık. Evet, şimdi yine hocamızın çok güzel bir eseriyle devam etmek istiyoruz programımıza. Bu şarkıyı Nükhet Duru da okumuştu. Zamanında onun sesinden daha çok duyulmuştu. Dinleyenlerimiz hatırlayacaklar. Şimdi biz de okumaya çalışacağız arkadaşlarımla birlikte. Bir destan dolaşır Bolu Dağı'nın dumanında, rüzgarında, taşında. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Evet değerli dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Şimdi mikrofonun başına sevgili Ayşe Ekiz geliyor ve size birbirinden güzel hocamızın eserlerinden seslendirecek iki eser. Onun öncesinde saz sanatçısı arkadaşlarım sevgili Dilek Yüzleyer ve Talat Erden müşterek bir Taksim dinleyeceksiniz. Buyurun.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Sesine sağlık.
0: Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Efendim iyi dinlemeler. Kıymetli TRTname müdavimleri. Selahattin İçli'ye ait bestesi Güfte Selim Aru'ya aitti. Kürcasker bir şarkı. Bitmez tükenmez bu dert. Ömür diyorlar bana. Dedik şimdi ise Zeytin gözlüm sana meylim nedendir diyeceğiz. Güfte Hücres'te Aksavr'ına ait. Beste yine Selahattin İçli, rahmet olsun hocamızın ruhuna.
1: Amin.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Sizinle sağlık. Arkadaşlar sizlerin de ellerine gönüllerinize sağlık. Evet, şimdi sıradaki solist benim. Sizlere Selahattin hocamızın iki güzel Kürlici Asker makamında eserini okumaya çalışacağım. İlki hepinizin bildiği o meşhur şarkı. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlümün kıyısına vurur. Buyurun.

Ellerinize sağlık, gönlünüze sağlık. Evet, programımızın son şarkısını sizler için yine ben okuyacağım. Yine Selahattin hocamızın Kürdicazkar makamındaki bir şarkısı. Sevgiler var biten öpünce, sevgi var bitmez ölünce. Ama onun öncesinde sevgili dinleyenlerimize veda edelim. Stüdyoname programında yaklaşık bir saat boyunca sizlerleydik. Programı hazırlayan Çiğdem Işık, ton masterimiz Alican Vatanperver ve teknik yönetmenimiz Tuna Şengil. Ben Çiğdem Yarkın, solist arkadaşlarım Ayşe Ekiz, Gül Yazıcı, Harun Gürbüz ve İbrahim Suat Erbay. Sizler için birbirinden güzel eserler seslendirdik. Saz sanatkar arkadaşlarım kemanla Talat Er, violonselle Dilek Yüzler, kanunla Funda Süyür, udla Özge Nadire Akgül, tamburla Hulusi Balık, neyle Ali Osman Erdoğdular, klarnette Ali Çeliksu ve ritim sazıyla Muhammed İzgi sizlerleydik. Buyurun.

Gününüzü maziden en özel şarkılarla renklendiriyoruz. Bengü Ergenen'in hazırlayıp sunduğu Geçmiş Zaman Olur Ki her sabah onu 5 geçe TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda Kocaeli'de gerçekleşen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na video mesaj gönderdi. Anadolu'nun evlatlarıyla Türk dünyasının farklı bölgelerinden gençlerin bir araya gelmesinin önemine vurgu yaptı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir dedi Erdoğan. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsüyle çekici çarpıştı. Kazada 11 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Manisa valisi Vahdettin Özkan olay yerinde açıklama yaptı. 27 yaralıdan 16'sı sarı kod, 9'u yeşil, 1'i kırmızı kod olarak hastaneye sevk edilmiş durumda dedi. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından siyasilerden taziye mesajları geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi olay yerinde müdahale çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aynur Özdemir Göktaş, yaralılara yönelik destek çalışmalarının başladığını açıkladı. 2026 Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında Türk öğrenciler yeni bir rekora imza attı. Türk öğrenciler 78 madalya kazanarak yeni bir başarı elde etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, başarı elde eden öğrencileri tebrik etti. Kamuda dijital dönüşümle kağıt kullanımı azaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Belgenet sayesinde 35 binden fazla ağacın kesilmekten kurtulduğunu açıkladı. Sistemle 1 milyarın üzerinde resmi evrak dijital ortamda üretildi. 600 tondan fazla kağıt tasarrufu sağlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri kaynaklarını korumak için yapılan denetimleri açıkladı. Bu yıl 151 bini aşkın denetimde kurallara uymayanlara toplam 128 milyon 800 bin lira ceza uyguladık dedi. Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 kış sezonu hazırlıkları tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trenin yeni sezonda Ankara-Kars-Ankara hattında toplam 70 sefer yapacağını bildirdi. Uraloğlu, bilet satışlarının 26

0: Ekim'de başlayacağını duyurdu. Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, geleceğin iletişimcilerini sektörün deneyimli isimleriyle buluşturmaya devam ediyor. 12. TRT Geleceğin İletişimcileri yarışması kapsamında düzenlenen eğitimler sürüyor. Finalistler, yarıştıkları alanlarda kendilerini geliştirmek ve mesleki deneyim kazanmak için TRT Genel Müdür Yerleşkesi'nde bir araya geliyor. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında elektronik ödeme sistemlerinde yeni dönem başlıyor. İki ülkenin merkez bankaları mutabakata vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ödeme sistemine en geç Kasım ayında bağlanmayı öngördüklerini açıkladı. Gazze'de ateşkesin üzerinden bir yıl geçti ancak katil İsrail saldırıları sona ermedi. Han Yunus, Gazze, Deir el-Belah'ta saldırılar sürerken aralarında hamile bir kadının da bulunduğu Filistinliler yaralandı. İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 74.377'ye yükseldi. Yemen'deki İran destekli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı vurdu. 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Saldırının ardından havalimanı boşaltıldı, hava trafiği durduruldu. Yemen ordusu ise Taiz'de Husi hedeflerini vurdu.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, güney kesimler parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri sunduk.
1: TRT Name.

Sayın dinleyiciler, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Mahmut Bekki yönetimindeki Karma Faslı dinleyeceksiniz. Ara taksimini Utla Hüseyin Erci, Kanun'la Mehmet Dönmez yapacak.

Gül Yazıcı'nın hazırlayıp sunduğu, Musiki Bahçemizin zarif çiçeklerinden derlenen, özümüzden seslenen Gül Zamanı her çarşamba saat 22'de TRT Name'de sizlerle buluşuyor.

0: CRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda Kocaeli'de gerçekleşen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na video mesaj gönderdi. Anadolu'nun evlatlarıyla Türk dünyasının farklı bölgelerinden gençlerin bir araya gelmesinin önemine vurgu yaptı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir dedi. Erdoğan, enerjilerini ortak bir ideal etrafında, müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir tur otobüsü çekiciyle çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği kazaya yönelik soruşturma kapsamında 2 şoför hakkında gözaltı kararı verildi. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından siyasilerden taziye mesajları geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi olay yerinde müdahale çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise yaralılara yönelik destek çalışmalarının başladığını açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı vurdu. 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Ankara, Husilerin Suudi Arabistan'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef almasını güçlü şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz denildi. 2026 Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında Türk öğrenciler yeni bir rekora imza attı. Türk öğrenciler 78 madalya kazanarak yeni bir başarı elde etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, başarı elde eden öğrencileri tebrik etti. Kamuda dijital dönüşümle kağıt kullanımı azaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, BelgeNet sayesinde 35 binden fazla ağacın kesilmekten kurtulduğunu açıkladı. Sistemle 1 milyarın üzerinde resmi evrak dijital ortamda üretildi. 600 tondan fazla kağıt tasarrufu sağlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri kaynaklarını korumak için yapılan denetimleri açıkladı. Bu yıl 151 bini aşkın denetimde, kurallara uymayanlara toplam 128 milyon 800 bin lira ceza uyguladık dedi. Tokat'ta bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle 2914 kişi hastanelere başvurdu. Valilik tedbiren şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması uyarısında bulundu. Numuneler incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında elektronik ödeme sistemlerinde yeni dönem başlıyor. İki ülkenin merkez bankaları mutabakata vardı. KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ödeme sistemine en geç Kasım ayında bağlanmayı öngördüklerini açıkladı. Gazze'de ateş

0: ateşkesin üzerinden bir yıl geçti ancak katil İsrail saldırıları sona ermedi. Han Yunus, Gazze ve Deir el-Belah'ta saldırılar sürerken aralarında hamile bir kadının da bulunduğu Filistinliler yaralandı. İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 74.377'ye yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, güney kesimlerin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'yla Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri sunduk.

Aziz dostlar, herkese merhabalar. TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz akustik name programımızla radyolarınızda huzurlarınızdayız. Efendim, ben Deniz İbrahim Suat Erbay, yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum repertuarı TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden kıymetli saz sanatkarlarıyla beraber sizler için icra edeceğiz. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Alican Vatanperver ve ayrıca bugün akustik name programını paylaştığım kıymetli saz sanatkar dostlarım kemanda Görkem Güder, kanunda Devrim Ekiz, utta Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp ve ritim sazda Muhammed İzgi birbirinden güzel eserlere sazlarıyla, mızraplarıyla, nefesleriyle bendenizle birlikte seslerini verecekler, duyuracaklar sizlere. Efendim, programımızda kemençevi Vasilaki'nin o fasıllarda sıkça dinlediğiniz Kürdilici Asker Peşrevi ile başladık. Hemen akabinde güftesi Zekai Can kardeşe ve bestesi Selahattin Pınar'a ait olan Kürdilici Asker şarkıyla sizlere merhaba dedik. Ne gelen var, ne haber var, gün uzak, yollar ırak. Bekledim kaç geceler böyle içim sızlayarak. Aydan imdat diledim, göklere açtım elimi. Bekledim böyle her akşam yüreğim sızlayarak. Güfteli eserini sizlere birbirinden kıymetli saz sanatkar dostlarımızla birlikte icra ettik. Efendim, sıradaki eserimiz yine Kürdili Cazkar makamında ve Osman Nihat Akın'a ait. Ben bir yuvasız kuş gibi çamlarda gezerken çılgınca senin kahkahanın sesleri geldi diyeceğiz.

Evet, sıradaki eserimiz yine Kürdeli Hicazkar makamında bir şarkı. Güftesi ve bestesi Rıfat Ayaydın'a ait. Heder ettim yıllarımı, boş ümide bağladım. Niye gördüm seni, niye tarihimi ağladım diyeceğiz.

Efendim TRT İstanbul Radyosu'na yıllarca kanunuyla ve besteleriyle hizmet etmiş bir bestekarın eseri geldi sıra. Necdet Varol'dan bahsediyoruz. Kanuni Necdet Varol aynı zamanda bir zamanlar TRT İstanbul Radyosu'nda şeflikte yapmış. Rahmet olsun kendisine diyerek onun çok fazla icra edilmeyen bir eserini sizlere sunacağız şimdi. Aşk dedik daldık bir kez derinlere, bir çift göze, ince bele, bir ceylana, kul olduk yine. Meşk dedik düzen kurduk, çaldık söyledik, dökülen hep hüsran oldu, hicran oldu name yerine. Buyurun efendim.

Efendim, sıradaki şarkımız Selahattin İnal'a ait. Nihavend makamında bir şarkı. Dün gece hayalinle yine baş başa kaldım. Gönlümün şen meleği seninle oyalandım. Bin haz veren vuslatın zevkiyle mest olarak. Gönlümün şen meleği seninle oyalandım diyeceğiz. Dinliyorsunuz efendim.

Yine Nihavend bir şarkıyla devam ediyoruz. Bestesi Osman Nihat Akın'a ait. Geçti hayal içinde bunca yıl bir gün gibi. En eski hatıralar daha henüz dün gibi. Neden gönül bu işli hayatı küskün gibi? En eski hatıralar daha henüz dün gibi. Dinliyorsunuz efendim.

Evet efendim, programımıza devam ediyoruz. Yine Nihavend makamında, fantezi formunda bir eser. Merhum Tamburi Kamuran Yarkın'a ait güzel bir eser. Sisli bir hayal gibi içimde hatıralar, gittiğin günden beri kalbim hasretle çağlar diyeceğiz. Buyursunlar.

Ne kadar güzel şarkılar ve şimdi dillere pelesenk olmuş bir şarkı. Güftesi Turgut Yarkent, bestesi ise Avni Anıl'a ait. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum, gönlümün dalında bir yuva kurdum diyeceğiz. Buyursunlar efendim.

Şarkı, bu şarkıyı okurken sizler de bizlere eşlik etmenizi ümit ediyoruz. Hatırlar mısın beni bir zamanlar, ne kadar severdim seni. Gözümde güneştin, gönlümde bahar, ne kadar severdim seni.

Efendim programımıza şimdi Hicaz bir Rumeli türküsüyle devam edeceğiz. Şu yaltadan taş yükledim gemim dolmadı. Şu gençlikte bir yar sevdim, o da olmadı. Buyursunlar.

Sevgili dinleyenler, şu an dinlemekte olduğunuz Akustikname programımızın tekrar yayınını bu gece 12'de ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'te yine TRT Name frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Değerli dinleyenler, Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserleriyle hazırladığımız bir Akustikname programımızın daha sonuna geldik. Programımız boyunca bendeniz İbrahim Suat Erbay sizlerleydim. Ve ayrıca bugün benimle olan kıymetli saz sanatkarlı dostlarım kemanda Görkem Güder, kanunda Devrim Ekiz, utta Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenker Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi size ulaştıran tonmeisterımız Alican Vatanperver, akustik name programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur ve dinginlik verdiğini umut ediyoruz ve son olarak sizlere iki tane türküyle veda edeceğiz. Şu İzmir'den Çekirdeksiz Nar Gelir türküsünün hemen akabinde ise Hicaz Rumeli türküsü. Dağlar dağlar, viran dağlar, yüzüm güler, kalbim ağlar diyeceğiz. Efendim, hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Klasik Türk müziğinden vazgeçemeyenler, eski radyo tavrı icraya meraklı müzikseverler. Mustafa Doğan Dikmen'le Klasik Türk Müziği Saati her pazartesi akşamı saat 22'de sizlerle buluşmaya devam ediyor.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarık Yahya, teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bu akşam yine muhteşem eserlerimizle 2 saat birlikte olacağız. Birbirinden güzel eserlerle, gönüllerde yer alan şarkılarla keyifli bir zaman geçirmenizi ümit ediyoruz. Programımıza güzel bir Arap çifte tellisiyle başladık. Yine keyifli güzel bir eserle devam ediyoruz. Bu arada bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname, Akşamın Sesi, iletilerinizi bekliyoruz. Ey dilberi işvebaz, nedir bu sendeki naz? Rahmi Bey'e ait Şehnaz makamındaki bu güzel eseri Fuat Karayavuz seslendiriyor.

Akşamın sesinde birbirinden güzel eserleri dinlemeye devam ediyoruz. Sırada harika bir hüzzam eserimiz var. Sizlerden bizlere sevgi dolu iletiler geliyor sevgili dinleyiciler. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Seydi Kemer'den Bayram Gökçen sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Eşarife Hanım, ablası Teslime Tacar, eniştesi Osman Bey, kıymetli torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Mete Han'a armağan ediyor. Nihsar'dan Selami Kabakçı, TRTname dostlarını selamlamış. Kütahya Tavşanlı'dan Meliha Nilüfer Keskin, iyi akşamlar, şarkılar sizlere, aileme, arkadaşlarıma ve TRTname dinleyenlere armağan olsun demiş, teşekkürler. Van'dan Ümit Kaya Çelebi iyi akşamlar diliyor. Sıradaki eseri Mehmet Gücü Yener, Hatice Okur, Hasan de Karaşahin'e armağan ediyor. Merzifon'dan Zeki Özceylan iyi akşamlar, selam olsun sizlere, kolaylıklar diliyorum demiş, teşekkür ediyoruz. Erzurum'dan Durak Çağatay,

herkese selamlar diyerek hayırlı akşamlar dilemiş. Zonguldak Kozlu'dan yeni bir dinleyicimiz Köksal Kılıç da programımıza mesaj gönderdi. Köksal Bey'e hoş geldiniz diyoruz. Bize hayırlı akşamlar dilemişler. Dört Yol Hatay'dan Güler Sunar Karahan gönül dolusu selamlarını, sevgilerini göndermiş bize. Sıradaki eseri İskenderun İstemir TSM Kor arkadaşlarına, TRTname dostlarına, bana, ekibimize armağan ediyor. İyi ki varsınız. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Kırşehir-Kayseri yolculuğumuzda bize eşlik eden Akşamın Sesi'nin yapım ve yayın ekibine selamlar demiş Mustafa Kına. Hayırlı akşamlar dilemiş bizlere. Leblebi Diyarı Tavşanlı'dan Ahmet Dereli iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı Tavşan halkına armağan ediyor. Uşak'tan Eşme'den Şahap Ünal selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Torun Ares için istemiş. Dün benim doğum günümdü. Hatırlatı vereyim dedim demiş. Doğum gününüzü kutluyoruz Şahap Bey. Sağlıklı, mutlu, nice güzel yıllar diliyoruz. Sevdiklerinizle, torunlarınızla birlikte ve sizlere güzel bir şarkı armağan ediyoruz. Bimen Şen imzasını taşıyan Hüzzam makamındaki eseri Tuğçe Pala sizler için seslendiriyor. Bilirim daha sen pek küçeceksin.

Sırada yine Hüzzam makamında harika bir eserimiz var, aşk dolu Yılmaz Yüksel'e ait. Kimlere armağan edelim sevgili dinleyiciler? Dinar'dan Feyzi Akşen iyi akşamlar dilemiş, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Feyzi Bey, teşekkürler. Aydın'dan, Efelerden Adnan Önem de bizlerle birlikte, hepimizi selamlamış.

sıradaki şarkıyı hepimize armağan ediyor. Teşekkürler. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış İlyas Bey, teşekkürler. Lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerini takalım, çöp atmayalım dostlar diye de her zamanki uyarısını yapmış. Teşekkürler. Seydi Kemer'den Bayram Gökçe'nin mesajını okumuştuk. Van Erciş'ten Oktay Hançer sevgilerini göndermiş. Yeni hafta yeni güzellikleri getirsin yurdumuzun her tarafına demiş. İnşallah diyoruz. Sıradaki şarkıyı eşi Mihri Didem, çocukları Elif Esma, bana ekibimize ve tüm TRTname dinleyicilerine armağan ediyor. Edirne'den Selda Karayiğit gönül dolusu sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Teşekkür ederiz. İzmir'den Ödemiş'ten Ayhan Candaş, hasretle beklediğimiz programın saatine geldik. Haftada iki gün o güzel sunumları duymak, birbirinden güzel eserleri dinlemek, güzel spikerimiz Dilek Hanım'a kolaylıklar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Tüm eserleri ekibimize, biricik eşi Güngör Candaş'a ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Eskişehir'den İbrahim Kaçar radyolarımıza, evlerimize hoş geldiniz demiş. Bizleri selamlamış. Kütahya Emet Yenice Köyü'nden Ömer Çetiner selamlar, sevgiler demiş. Teşekkür ediyoruz. Samsun İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nden tüm yurduma selam olsun demiş Osman Ölçer. Her gününüz bir önceki günden daha güzel olsun. Mutluluk evlerinizden hiç eksik olmasın demiş. Amin diyoruz. Sıradaki eseri şu an İlkadım Atletizm Stadında akşam yürüyüşünü yapmakta olan dostu, ağabeyi Hasan Kürkçü'ye armağan ediyor. Herkese sevgilerimi gönderiyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan selamlarını göndermiş bize. Biz de Feryal öğretmenimize sevgilerimizi gönderiyoruz. Sıradaki eseri bizlere çok değerli eserler ve yorumlar kazandıran Sayın Zekai Tunca'ya armağan ediyorum. Sevgiler, selamlar demiş. Zekai hocama çok güzel bir armağan gidecek. Umarım saatlerde bizi dinliyordur Zekai Tunca hocam. Mutlaka bize mesajını gönderir. Teşekkürler Feryal öğretmenimize. Ankara'dan Muharrem Yorulmaz güzel bir akşam diliyor. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Mevlana Diyarı Güzel Konya'mdan içten sevgiler demiş Hatice Tuncer. Güzel bir pazar akşamı diliyor. Tüm eserleri İstanbul ve Konya'daki canlarına armağan ediyor. Mehmet Altan Ankara Polatlı'dan bizleri selamlamış, sevgilerini göndermiş. Yine Ankara'dan Hamiyet Karaca sevgilerini göndermiş. Evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri TRTname dinleyenlerine ve ekibimize armağan ediyor. Umut Akyürek sizler için seslendiriyor harika eserimizi. Çekemezler sevgimizi, bilemezler kalbimizi. Tanrı yazmış bize bizi, sen benimsin, ben de senin.

saatlerimiz 19.21'i gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sırada güftesi Meryem Sevin'e, bestesi Turhan Taşan'a ait Nihavend makamında hepinizin bildiği dillerden düşmeyen aşk dolu bir eserle devam ediyor. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Samsun'dan Reyhan Baş, selamlar, sevgiler, mutlu akşamlar demiş. Sıradaki eseri sevdiklerine, dostlarına armağan ediyor. İzmit'ten Rabia Türker, iyi akşamlar. Size ve tüm ekibinize, tüm Name dinleyicilerine selamlar, sevgiler demiş. Sıradaki eseri kardeşlerine armağan ediyor. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli iyi pazarlar diliyor. Sıradaki eseri Engin, Gülhan, Gülçin, Burçin, Fatoş ve Asya Heybeli'ye armağan ediyor. Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki iyi yayınlar dilemiş. Ekibimize sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri bize, TRT Name dostlarına, koro, resim, ritim arkadaşlarına armağan ediyor. Bu arada Samsun'dan çok sayıda mesajımız gelmiş. Ellerinize sağlık diyoruz. Bodrum Gündoğan'dan Semiha Kılıç Yılmaz sıcacık selamlarını, sevgilerini göndermiş. İyi akşamlar diliyor. Sıradaki eseri eşi Hamza Yılmaz'a armağan ediyor. 47. evlilik yıl dönümümüz. İyi ki eşimin tanımışım, seni çok seviyoruz kelebeğim Dilek Hanım demiş. Biz de sizlere mutluluklar diliyoruz. Evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Allah size sağlıklı, uzun, nice, güzel yıllar nasip etsin eşinizle birlikte. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç sevgilerini göndermiş. İyi akşamlar diliyor. Şansımıza hangi güzel şarkı düşecek merak içerisindeyim demiş. Sıradaki güzel şarkıyı eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye, ekibimize ve tüm şarkıseverlere armağan ediyor. Aşıklar Diyar Uşak'tan Meral Özsan iyi akşamlar dilemiş. Hafta sonumuzun yıldızı, vazgeçilmezimiz akşamın sesine selamlar, sevgiler demiş. Teşekkürler. Sıradaki eseri eşi Erol Bey'e, kıymetli evlatlarına, kıymetli yapımcımız Sarı Orkidem güzel kardeşim Dilek Hanım'a diyerek bana, kıymetli torunlarına, TRT Name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Meral Bey. Meral Hanım, teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Zeki Gün Burdur Esenevler'den bizlere sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri papatyamız Dilek Hanım'a, ekibine, kendime, eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve tüm Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Çok teşekkürler. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı da bizlerle birlikte, dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name radyo dostlarıma armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Özer Uçar sizler için seslendiriyor aşk dolu eseri. Durup durup seni sarsam, sarsam diyorum.

yanıma gelmişti tutacak gibi. Durup durup seni sarsam, sarsam diye.

Sırada Zekai Tunca'dan dinleyeceğimiz harika bir eser var sevgili dinleyiciler. Sizlerden bizlere iletilerde ulaşmaya devam ediyor. İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin, iyi yayınlar diliyorum. Sizin seçtiğiniz bir eseri size, ekibinize, kendime, bugün 1. yıl evlilik yıl dönümünü kutlayan torunum Gamzelin Pınarcan, Maviş Berkant Savtekin'e, sessiz dinleyici Münevver Güven Kurtboğan'a, İstanbul'da Vahide Orel Akın'a, kızı Azize'ye, Numan Seymenoğlu'na ve TRTname dostlarına armağan ediyorum. Çok seviliyorsunuz, çok demiş, çok teşekkür ediyorum Seven Hanım'a. Taşın aş olduğu Asilşehir Bucak'tan Ali Yöntem hepimizi selamlamış. Akşamın papatyasına sevgiler sunuyorum demiş. Şansına çıkan şarkıyı Eşya Vanur Hanım, Yıldız Erzi, Zafer Özkara, Rezan Çatalbaş, bana Hatice Okur, Meral Özsan'a armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Hamise Aracı, merhaba, emeği geçenlere teşekkürler. Namelerle akşamın sesi demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri TRTname dostlarına armağan ediyor. Ankara'dan Kadriye Cangir de bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. Heyecanla, sabırsızlıkla senin programını bekliyorum. Benim için seçeceğin şarkıyı tüm sevdiklerime, sana ve ekibine armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Güfte İlkan San, beste Zekai Tunca, makam Hicaz. Zekai Tunca seslendiriyor muhteşem şarkısını. Kapıldım sana bir mecnun gibi.

Saatlerimiz 19.33'ü gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTName Akşamın Sesi, iletilerinizi bekliyoruz. Sırada güftesi Reşat Özpirinççi'ye, bestesi Erdinç Çelikkol'a ait Nikriz makamında keyifli güzel bir eserimiz var. Mediha Şen Sancakoğlu seslendirecek. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Japonya Tsunomiya'dan Canparem Türkiye'ye sevgiler selamlar demiş Yamaç Şahin Bostancı şu anda bizlerle birlikte. Sıradaki şarkıyı öncelikle Türk halkının sarı sevdası TRT'nin Sarı Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a, Özveril ekibine, Dünya Tatlısı Fazilet Anne'ye, İzmir'den Seven Kurtboğan Hanım'a, Albay Remzi Kartal ve eşi Ayşe Hanım'a, Hatice Okur, Uşak'tan Erol Bey ve Meral Özsan'a, İzmit'in Şirin ablası Gülten ablama ve TRTname dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Japonya'ya, Utsunomiya'ya kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu, herkese iyi akşamlar demiş, tüm şarkıları bizlere armağan ediyor. Teşekkürler. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel sevgilerini göndermiş, tüm eserler ekibimize ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey, teşekkür ederiz. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar, yurdumun her köşesine selam olsun diyerek mutlu, huzurlu, güzel akşamlar diliyor. Çok teşekkürler. Gülten Çetin Aydeniz, akşamın sesi bizim sesimiz diyerek İzmit'ten bizlere sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri TRTname dostlarına, ekibimize, eşi Mustafa Aydeniz'e, İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostancı'ya ayrıca çok değerlim diyerek bana armağan ediyor. Çok teşekkürler. Samsun'dan Seniha Cengizhan da bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyor. Çok keyifle dinlediğimiz Akşamın Sesi programında sıradaki eseri eşim Mehmet Bey, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarım, name dostlarım, değerli yayın ekibi ve kıymetli sunucumuz Dilek Hanım'a armağan ediyorum. Emeğe geçen herkese teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Sakarya Camili'den Zafer Özkara selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Fatma Açan, Feyzi Akşen, Salih Kurt, Mustafa Ayla Aydemir, Mehmet Andız ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Servi boylu ince belli, tavrı munis ince belli. Mediha Şen Sancakoğlu sizler için seslendiriyor bu keyifli güzel eseri.

Güzel eserlerimizi dinlemeye devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden bizlere iletilerde ulaşmaya devam ediyor. Sırada Uşak makamında bir eserimiz var. Şükrü Tunar imzasını taşıyan, dillerden düşmeyen harika bir eser. Kimlere armağan edeceğiz bakalım sevgili dinleyiciler. Güller Diyarı Isparta'dan Şevki Şahinoğlu, TRTname dinleyen güzel insanlara iyi akşamlar demiş. Sıradaki şarkıyı Saffet Bilir, Güler Sunar Karahan, Emel Sürücü, İbrahim Özdemir, Uğur Heybeli ve Zeki Özceylan'a, ayrıca ekibimize ve bana armağan ediyor. Çok teşekkür ederim. Niğdebor'dan Şükrü Özdamar, mutlu ve huzurlu bir pazar günü olmasını diliyor. Seçeceğiniz bir eseri çok değerli annem Nurhayat Özdamar'a, ayrıca Zafer Özkara, Hatice Okur, Ayten Sözen, Recep Gayretli ve TRTname dinleyen tüm gönül dostlarına armağan ediyorum demiş. Nurhayat Özdamar teyzemize buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum kucak dolusu. Teşekkürler. Amasya'dan Abdullah Ertürk de bizlerle birlikte hayırlı akşamlar diliyor. Selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize ve TRTname dostlarına armağan ediyor. İyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ederiz. Karabük'ten Hürmet Özdemir iyi akşamlar diliyor. Tüm eserleri Karabük Türk Sanat Müziği Korosu'na armağan ediyor. Emeklerinize sağlık demiş. Çok teşekkür ediyoruz. İzmir Karaburun Mordoğan'dan Arif Beşdemir iyi akşamlar. Tüm TRTname dinleyenlere selamlar, sevgiler demiş. Güzel bir akşam diliyor. Radyomuz açık, sizi dinliyoruz demiş. Çok teşekkürler. Osmaniye'den Fahri Özdemir sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi postacı Fadime Hanım Efendi'ye armağan ediyor. İyi yayınlar dilemiş. Kocaeli Gölcük'ten Ali Kurt selamlar, iyi yayınlar demiş. Sıradaki eseri eşi Beyza Kurt, babası Ecvet Kurt, annesi Ayten Kurt'a ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Beykoz İstanbul'dan Vahide Orel Akın da bizlerle birlikte. Dilek Hanım, her hafta sonu olduğu gibi yine özenle seçtiğiniz güzel şarkıları dinlemek için radyolarımızın başındayız demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sizin seçtiğiniz bir şarkıyı İzmir'deki sevgili kuzenim Seven Kurtboğan Savtekin'e, size ve ekibinize armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı eşi Elif Hanım, kızları Didem ve Leyla'ya, damadı Tevfik Pakyürek, elbette bizim bal böceğimiz Beliz Bebe'ye, size ve ekibinize armağan ediyorum. Hayatta en güzel mutluluk sevildiğine emin olmaktır demiş Victor Hugo. Dilek Hanım, siz bu durumda sevildiğinize emin olanlardansınız demiş. Çok teşekkür ediyorum Musa Özçelik'e bu güzel mesajı için. Beliz Bebe'ye de kucak dolusu sevgilerimi ve öpücüklerimi gönderiyorum. Edirne Uzun Köprü'den Mithat Kaykı selamlar, sevgiler olsun. Tüm güzellikler sizlerle olsun demiş. Teşekkürler. Gülden İbiş İmamoğlu iyi akşamlar dilemiş, sevgilerini göndermiş. Kayseri'den İsmet Köklü sıradaki eseri bize ve TRTname dostlarına armağan ediyor. İzmir Bornova'dan Uğur Günaydın, gönlünüze sağlık demiş. Sıradaki bir eseri Gaziantep'teki Aziz Büyük Nacar'a, Ankara'dan Hasan Tahsin Karakaya ve kor arkadaşlarına armağan ediyor. Keriman Akdemir, İzmir'den İstanbul'a yaptığımız yolculukta bize eşlik ediyorsunuz. Sıradaki şarkı sevgili eşim İkbal'e, arkadaşlarımız Sena Nur ve eşi Mehmet Fatih'e armağan olsun demiş. Keriman Akdemir'e biz de iyi yolculuklar diliyoruz, güle güle gidin diyelim. İzmir Kemal Paşa'dan Kenan Karanfil de bizlerle birlikte, herkese selamlarını, sevgilerini göndermiş. Buradayım ve keyifle dinliyorum demiş. Ayşe Sadıç, hoş geldiniz. Sıradaki şarkı size, torunuma, Güyer Sadıç ailelerine gelsin. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun demiş. Ayşe Sadıç'a teşekkür ediyoruz. Güyer ailesine de sevgilerimizi gönderelim. Van'dan Ömer Yarımbatman selamlar, saygılar demiş. Sıradaki eseri eşi Çiğdem Hanım'a armağan ediyor. İbrahim Yıldırım Hatay Dört Yol'dan selamlarını, sevgilerini göndermiş bizlere. Ufuk Erdem Ankara'dan hayırlı günler dilemiş. Emrah Yiğit sizler için seslendiriyor muhteşem Uşak eseri.

Harika bir şarkı dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Sizin için arşivlerimizden seçtiğimiz güzel bir eser. Gündoğdu Duran'a ait Kürdili Cazkar makamında Söyle Yalan mı? Diğer adıyla Seni Gördüm Her Güzel'de Mehmet Galip Sokullu'nun sesinden dinledik. Sizler için geldi bu güzel eser sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 19.53'ü gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sırada yine aşk dolu bir eserimiz var. Ela Altın'dan dinleyeceğimiz harika bir eser gelecek. Sizlerden bakalım hangi dinleyicilerimize armağan edeceğiz. İzmir Tire'den Hüseyin Güden hepimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Muazzez Hanım'a, Sadık Bey'e, Yamaç Şahin Bostancı'ya ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu da bizlerle birlikte iyi akşamlar. Sarı Papatyam hoş geldin demiş. Çok teşekkürler. Sıradaki eseri Berlin'den Suna Koçak, İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin'e, kendisine, kıymetli kızı Özlem'e, kıymetli gelini Demet'e ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Bolvadin'den İbrahim Özdemir, haşhaş çiçeği kokulu selamlarını, sevgilerini göndermiş. Hafta sonunun en güzel programı Akşamın Sesini, güzel sesli sunucumuz Dilek Hanım'ın sunumuyla dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz demiş. Sıradaki şarkı kendime, Sarı Papatyamız Dilek Hanım'a, Hatice Okur, Meral Özsan, Gülten Duran, Şevki Şahinoğlu, Feyzi Akşen ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı yeğenleri Yücel Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur, Selami Kabakçı, Coşkun Bakan, Murat Odabaşı, Feyzi Akşen ve TRTname dinleyen herkese armağan ediyor. Manisa'dan Salih Kurt sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ailesine, torunlarına ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Salih Bey. Teşekkür ediyoruz. Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım sevgiler, sıradaki eser eşi Mustafa Bey'e armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Isparta Senirkent Başköy'den Erhan Yavuz, iyi akşamlar güzel insan Dilek Hanım, kucak dolusu selamlar sevgiler demiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri biricik kızı Sena'ya, kıymetli eşi Zübeyde Hanım'a armağan ediyor. Hepinize sonsuz teşekkürler, iyi ki varsınız demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Antalya'dan Hatice Okur'dan turunç kokulu selamlar, sevgiler ulaştı bizlere. Hafta sonumuzun vazgeçilmez neşesi, hoş geldiniz gönüllerimizin sultanı demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri geniş ailesine, Fazilet anneye, Yamaç Şahin Bostancı, Hüseyin Yüksel, Şükrü Özdamar, Nesrin Ilıcak, İbrahim Özdemir, Mehmet Andız ve gönlüne armağan ediyor. Buradan Fazilet teyzeye de sevgilerimizi gönderiyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Haşim Koç bizlere iyi yayınlar dilemiş, sevgilerini göndermiş. Teşekkürler. Duygu Ünalan, Dilek Hanımcığım şu an İstanbul'dan Çorum'a yolculuk yapıyoruz. Tüm güzel şarkılar size ve TRTname dinleyicilerine gelsin demiş. Duygu Hanım'a ve beraberindekilere iyi yolculuklar diliyoruz. Samsun'dan Fatma Gönül Özinan, her zaman dinliyorum kaçırmadan, ilk defa istiyorum bir şarkı demiş. Fatma Gönül Özinan'a hoş geldiniz diyorum Samsun'dan, Ankara'dan sizlere sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Sıradaki eseri çocuklarım Ercüment, eşi Şenay Özinan, Barış ve eşi Ebru Özinan, eşim Aydın Özinan'a sizlere armağan ediyorum sevgilerimle. Samsun'dan sevgiler gönderiyorum. Böyle bir program yaptığınız için de size çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Her zaman istekte bulunacağım bundan sonra demiş. Fatma Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Tekrar gönülden hoş geldiniz diyorum programıma. İstanbul'dan Mustafa Kemal Büyükkurt, yeni dinleyicimiz Fatma Gönül Özinan gibi Mustafa Bey'e de hoş geldiniz diyorum. Bize ve tüm dinleyenlere güzel bir akşam diliyor. Sıradaki şarkıyı annesine ve tüm değerli annelerimize armağan ediyor. Gerçekten de çok güzel bir şarkı, annelerimize layık güzel bir şarkı gelecek. Adana'dan Selahattin Erzi'den de güzel bir mesaj geldi. Cumartesi pazar akşamlarını sabırsızlıkla bekleyip, zevkle isteyerek, beğenerek, huzurla, mutlulukla dinliyoruz diyerek bana övgülerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum bana ve
Kerem Arıkaya'ya iyi akşamlar diliyor, sevgilerini göndermiş. Bizden de size selamlar, sevgiler. Sıradaki eser eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum. Güfte İrfan Türk Oğuz, beste Taner Şener, makam Nihavend. Boşuna düşmedik seninle dile. Ela Altın sizler için seslendiriyor bu aşk dolu muhteşem şarkıyı.

Ela Altın'dan dinledik, Boşuna Düşmedik Seninle Dile. Sırada sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinleyeceğimiz yine harika bir eser var sevgili dinleyiciler.

dinleyiciler, sizlerden bizlere güzel mesajlarda ulaşmaya devam ediyor. Özlem Bayrak Yüksel, Kayseri'den iyi akşamlar Dilek Hanım. Sizin sunuculuğunuzla güzelleşen bu program için teşekkür ederim. Ben Özlem Yüksel demiş. Özlem Yüksel'e hoş geldiniz diyorum yeni dinleyicimiz programımıza. Hoş geldiniz. Sıradaki eseri Talas Belediyesi Türk Müziği İcra Heyeti Korosu'ndaki tüm arkadaşlarına ve TRTname dinleyicilerine armağan ediyor. Sevgiyle kalın demiş. Ali Nihat Atik merhabalar efendim. Bugün Manisa Can Dost Doğa Severler olarak sezonun ilk doğa yürüyüşüne başladık. Gün boyu TRTname zaman zaman bizlere eşlik etti. Teşekkür ederiz ve dönüş yolunda otobüste sizin yorumlarınız ve şarkı seçimlerinizle bizlere eşlik ediyorsunuz. Biz sizi dinlemekten çok mutluyuz. Sağ olun, var olun. Sıradaki şarkıya ortak olalım. Sevgili dinleyenlere ve doğa yürüyüş grubumuza gelsin. Sağlıkla kalın. Ali Nihat Atik Manisa demiş. Ali Nihat Atik'e çok teşekkür ediyoruz. İyi yolculuklar diliyoruz. Güle güle gidin ve bu harika eserle yolculuğunuza devam edin. Alanya'dan Mehmet Üstün Barutçu sevgilerini göndermiş. İyi akşamlar Dilek Hanımcığım. Radyomuzun değerli dinleyicisi Melda Hakgüder hanımefendi bugün vefat etti. Allah rahmet eylesin. Değerli sanat dostlarımızın başı sağ olsun demiş. Dinleyicimize biz de Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Allah sevenlerine sabır versin diyelim. Gönül Durmuş, iyi akşamlar Dilek Hanım. Şahsınızda tüm TRT çalışanlarına teşekkürler. Sayenizde nefis bir Türk sanat müziği dinliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum Gönül Durmuş'a. Sevgiler, selamlar. Yeni dinleyicilerimizden daha önce de katılmıştı. Umarız Gönül Hanım'ı aramızda görürüz hep. Berlin'den Suna teyze Suna Koçak da bizlerle birlikte. Dilek Hanım'a, ekibine iyi yayınlar, selamlar, sevgiler demiş. Bizden de Almanya'ya, Berlin'e kucak dolusu sevgiler, selamlar. Ayşe Erbay, sarı papatyamız iyi akşamlar, selamlar, sevgiler. Sakarya Karasu'dan sevgilerimle emeğe geçen herkese teşekkürler. Sıradaki şarkıyı eşim Ender, oğullarım Enver, Levent, kızlarımız Nimet, Ayşe, biricik torunum Levent Erbay'a armağan ediyoruz. Sevgiler, selamlar demiş. Ankara'dan Ahmet Uğurlu iyi yayınlar diliyor. Her zamanki gibi zevkle dinleyeceğiz demiş. Çok teşekkürler. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın mutlu bir pazar akşamı diliyor. Bu program bizlerde bağımlılık yaptı demiş. Çok teşekkür ediyorum. Övgülerini göndermiş. Sıradaki eseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu, Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz, tüm koro arkadaşlarına, ekibimize, name dostlarına, Çay Cuma'daki kıymetli arkadaşı Saffet Bilir'e, Mersin'deki arkadaşı Gülten Duran'a armağan ediyor. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca, işte yine biz bizeyiz, hoş geldiniz demiş. İlçemizde sokakta beni görünce sevinen ve radyodan selamını aldık, armağan şarkıyı dinledik, teşekkür ederiz diyenlere gelsin. Bu akşamki sıradaki şarkı herkese selamlar, sevgiler demiş. Güfte Hikmet Münir Ebcioğlu, beste Kerem Güney, makam Hicaz. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz muhteşem eseri Yarım Kalan Aşk. Bu eser şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

Muhteşem şarkıları dinlemeye devam ediyoruz akşamın sesinde. Bu arada bazı dinleyicilerimiz mesajların geç okunduğunu söylüyorlar. Bazı yorumlar gizlenen yorumlar kısmında olduğu için onları sürekli yeniliyorum. Ondan sonra karşıma çıkıyor. Ben tüm mesajları genelde okumaya çalışıyorum. Bunu sizler de iyi biliyorsunuz. Lütfen kusura bakmayın. Önce yazan dinleyicilerimiz bazen mesajlar düşmediği için sonradan düşüyor. Biraz sonra okumak zorunda kalıyoruz. Kusura bakmayın diyorum. Çok da güzel mesajlar geliyor. Yeni dinleyicilerimiz katılıyor programımıza. Bu da beni çok mutlu ediyor sevgili dinleyiciler. İzmir'den Erdal Cingöz sevgilerini selamlarını göndermiş. Son haftalarda Erdal Bey de sürekli yazmaya başladı. Çok teşekkür ediyorum. Demiş ki Erdal Bey, her insanın hayatında bir temennisi, bir umudu vardır. Sen ise hayatın bana sunduğu en zarif yanıtsın. Adını her andığımda içimi kaplayan o ılık rüzgar, geleceğe dair beslediğim en güzel inancın simgesidir. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın TRT Name. İzmir'den yüksek frekanslı selamlarımı sunuyorum demiş. Erdal Bey yine şiir tarzında güzel bir mesaj göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Tekirdağ Körfez Limanı'ndan Muharrem Yalçın, güzel bir akşamın gün batımına giderken muhteşem program akşamın sesi, sizi her daim özlemle hasretle dinliyorum. Taşlanmış eserleri, nameleri kulaklarıma, kalbime dolduruyorsunuz. Ruhumu aydınlatıyorsunuz. İyi ki varsınız demiş. Spikerim, seni kutluyorum. Harika yayınların hiç bitmesin. Herkes dinlesin, sevgi olsun demiş. Çok da güzel bir mesaj göndermiş. Hüseyin Soysal hocamızın bir eserini istemiş. Birkaç şarkı sonra Hüseyin Soysal hocamızın eseri gelecek ve size armağan edeceğim. Bakalım kimlerin mesajları. Manisa Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt, Akhisar'daki elim trafik kazasında hayatlarını kaybedenleri Allah'tan rahmet dilerken ailelerine başsağlığı diliyorum demiş.

Uygun bir eseri Salih Kurt, Mehmet Andıs, Hüseyin Yüksel, Hüseyin Güden ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. İzmir Torbalı'dan Arben Kaya, iyi akşamlar Dilek Hanım. Sizi canı gönülden kutluyorum, size ve tüm ekibinize selamlar gönderiyorum demiş. Dün programımıza katılmıştı Arben Kaya, bugün yine geldi. Hoş geldiniz diyorum. Sıradaki eser İngiltere'den arkadaşları Engin ve Ozan, Eskişehir'den Öncü Çelikoğlu, Karşıyaka'dan arkadaşı Şahin, Ankara'dan Onur'a ve İzmir'den Volkan Tekçe ve köylü Mustafa için istiyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Yeni dinleyicimiz Figen Şahin Eskişehir'den bizlere sevgilerini göndermiş. Figen Hanım'a da hoş geldiniz diyorum. Sıradaki eseri Canım Annem Fikriye Füsun Bülent'e ve sizlere armağan ediyorum. Annemi çok seviyorum demiş. Anneler sevilmez mi maşallah diyorum. İzmir Bayındır'dan Hülya Kılınç da bizlerle birlikte. Canımın içi biricik güzel prensesim, hiç ara vermeden elbette iletilerimi yazıyorum demiş. Kalbimiz bir, duygularımız aynı, sizi bitimsiz sevgimle selamlıyorum, seviyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Hülya Kılınç'a. Sıradaki şarkıyı annesi Reşide Hanım'a, oğlu Atay'a ve kendisine armağan ediyor. Reşide teyzecime buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Denizli'den Yunus Şen Ocak selamlarını, sevgilerini göndermiş. Hoş geldiniz diyor bizlere. Fethiye'den Emine Eylem Erdoğan, iyi yayınlar demiş. Sizin seçtiğiniz bir şarkıyı kıymetli eşime ve kendime armağan ediyorum demiş. Çok da güzel bir şarkı gelecek şimdi sizlere. Aşk dolu bir eser. Güftesi Şadi Kurtuluş'a, bestesi Vedat Çetinkaya'ya ait Hicaz makamında. Bir yanardağ, bir alev gönlümdeki aşkımız. Vedat Çetinkaya sizler için seslendiriyor.

Sırada Hüzzam makamında güzel bir eserimiz var sevgili dinleyiciler. Biraz hüzün, biraz duygu dolu bir eser, biraz da sitem dolu. Güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Necmi Pişkin'e ait. Kimlere armağan edeceğiz? Bolu'dan Bedrettin Karaman, haftanın sevilen programı Cumartesi Pazar akşamın sesi. Gelecek mi bizlere Türk Sanat?

Sanat müziği Hüzzam makamının bir bestesi demiş. Yine her zamanki gibi uygun bir dörtlükle göndermiş mesajını. Çok da sevdiğiniz bir eser gelecek Bedrettin Bey. Ankara Yeni Mahalle'den Meral Menekşe Özdar da güzel bir akşam diliyor. Gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Mümkünse Hüzzam bir eser yalnız bana gelsin demiş. İyi ki varsınız demiş. Harika bir eser sizin için gelecek. İzmir Selçuk Efes'ten Hatice Kaymak Solak sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Alanya'dan Dilek Yıldız, mutlu akşamlar akşamın sesi ekibine ve Name dostlarına selam olsun demiş. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız da bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Mehmet Bey. Teşekkür ederiz. Sanatçımız Süheyla Eren sizler için seslendiriyor. Yüzüme bakarak gözleri nemli, elveda sevgilim, elveda dedi.

Akşamın Sesi yine güzel bir eserle devam ediyor. Güftesi Ali Tekin Türe'ye, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Acem Kürdi makamında. Ne sen beni gördün ne de ben seni. Bu eseri kimlere armağan edelim? Bursa Osman Gazi'den Osman Çokyaman, hayırlı akşamlar, selam olsun herkese demiş. Sıradaki eseri ekibimize, bana ve tüm TRTname dinleyicilerine armağan ediyor. Teşekkürler. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri bize, eşi Saynur Hanım'a, torunlarına, değerli öğretmenleri Mustafa Mingil, Mükremin Öztürk'e, yeğenleri Arif Çerçi, İsmail Yavuz Öztürk'e ve bugün doğum günü olan İdris Dölek kardeşine armağan ediyor. Güzel şehrim Akhisar'da bugün üzücü bir trafik kazası oldu. Ölen kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerime Allah'tan şifalar diliyorum. Ailelere sabırlar diliyorum demiş. Cemal Oskay Manisa'dan bizlere yazmış. Gerçekten çok üzücü bir kaza. Allah rahmet eylesin ölen.

Yaralılara da Allah'tan şifa diliyoruz Cemal Bey. Teşekkür ediyoruz mesajınız için. Firdevs Ulu İzmir'den mutlu bir pazar akşamı, iyi yayınlar diliyorum Dilek Hanımcığım demiş. Akşam soframızda akıcı Türkçeniz ve tatlı ses tonunuzla eşimle birlikte sizi dinliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum Firdevs Hanım'a. Sıradaki şarkıyı eşim Nuri Ulu için ona belli etmeden istiyorum, sürpriz olsun. Siyah gözlerle ilgili olursa sevinirim demiş. Keşke mesajı daha önce görseydim. Gözlerle ilgili bir şarkıyı ayarlardık. Olsun inşallah, bu şarkıyı da beğenirsiniz. Harika bir şarkı çünkü. Sevgiler, selamlar bizlerden de sizlere. Zekiye Geyik, yazmasam da dinliyorum. İyi yayınlar Dilek Hanım. Dinleyen herkese de iyi akşamlar demiş. Yine sessiz dinleyicimiz geldi programımıza. Zekiye Geyik, yazmasam da dinliyorum. Bundan sonra yazın, ne güzel bugün yazdınız işte. Bundan sonra da mesajlarınızı bekliyorum Zekiye Geyik. Tekrar hoş geldiniz diyorum programıma. Songül Gülşen Aktaş, yine yeni dinleyicimiz. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar, eşim Mehmet Aktaş için istiyorum. Aranıza yeni katıldım demiş. Songül Hanım hoş geldiniz diyorum programıma. O şarkı elbette çok güzel bir şarkı, programlarımda da yer veriyorum. Gelecek hafta inşallah bu şarkıyı listeme alacağım ama sizin yazmanızı bekleyeceğim. Songül Gülşen Aktaş, tekrar hoş geldiniz diyorum. İstanbul Avcılar'dan Mehmet Altay, herkese iyi akşamlar. Her zamanki gibi severek dinliyoruz. Tüm şarkıları canım aileme ve name dostlarıma armağan ediyorum demiş. Samsun'dan Ayla Seyhan da bizlerle birlikte, iyi akşamlar. Sizi keyifle dinliyorum, sevgiler demiş. Teşekkürler. Şenol Akkuş, Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Name dostlarına name dolu bir akşam diler, selam ederim demiş. Teşekkür ediyoruz. Necmettin Yıldırım'ın sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz bu harika eseri. Ne sen beni gördün, ne de ben seni.

Ne güzel bir eserdi. Necmettin Yıldırım'ın sesinden dinledik. Ne sen beni gördün ne de ben seni. Sırada hepinizin bildiği, çok sevilen, aşk dolu bir eserimiz var sevgili dinleyiciler. Güftesi Özdemir Kiper'e, bestesi Hüseyin Soysal'a ait Nihavend makamında benim de çok sevdiğim bir eser. Bence tüm dinleyicilerimiz çok seviyor bu aşk dolu eseri. Kimlere armağan edeceğiz? Ankara'dan Mesut Mor, hayırlı akşamlar, mutlu pazarlar diliyorum. Dilek Hanım vesilesiyle 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü de bir kız çocuğu babası olarak kutluyorum demiş. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun, çok da güzel bir gün. Van'dan Ömer Yarım Batman kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Çiğdem Hanım'a armağan ediyor. Antalya'dan Ali Kılıçkıran da bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri sadece sevgili Celal Abacı hocama ve kendime armağan ediyorum. Celal Abacı'dan olursa çok sevinirim demiş. Sürpriz bir şarkı gelecek Ali Kılıçkıran. Fatma Ozan, teşekkürler. Şarkılar, türküler gibi ömrünüz olsun. Size de programı sunan herkese İskenderun'dan selam olsun. Hayırlı akşamlar, akşamın sesi demiş. Çok teşekkür ediyoruz Fatma Ozan'a. Zeynep Bucan, sıradaki şarkıyı Ankara'dan Eskişehir'e doğru seyahat etmekte olan kıymetli eşim Mustafa Bucan'a, canım oğlum Ömer Alp'e armağan ediyorum. TRT Name'ye ve tüm ekibe selamlar, sevgiler gönderiyorum demiş. Adana Çukurova'dan Ülkü Demirhan Ergü, sıradaki eseri üniversitede okuyan oğlu Asaf'a, yine üniversitede okuyan yeğenleri Mirza ve Göktuğ'a, dün doğum gününü kutladığımız Elflin'e, hafta içi doğum günü olan Beyza'ya, buradan doğum günlerini kutlayarak sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, annem ve babam için de istiyorum sıradaki şarkıyı demiş. Çok güzel bir eser armağan etmiş olacaksınız. Eğirdir'den Remzi Kartal, yeni dinleyicimiz, katıldı aramıza. Sevgilerle demiş, sıradaki şarkıyı hayatımı paylaştığım eşim Ayşe Kartal'a, Yamaç Şahin Bostancı'ya, Hatice Okur'a, Zeliha Güner, 1982 Harp Okulu mezunu subaylara, kendime, Dilek Hanım'a ve ekibine gönderiyorum. İyi ki varsınız demiş, teşekkür ediyorum. Remzi Kartal'a bundan böyle programlarımıza katılması ve mesajlarını yazması çağrısında bulunuyorum. İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan Bülent Çalış, selamlar, sevgiler, iyi yayınlar demiş. Bazı yollar bir yere varmak için değil, içimizde yarım kalanlara, özlediklerimize ve bir daha dönemeyeceğimiz zamanlara sessizce dokunmak için uzar. Çok güzel bir şiir göndermiş. Özlediklerimize çok da manidar olmuş, şarkımıza uygun bir şiir göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Ve Adana'dan Numan Seymenoğlu'ndan da her zamanki gibi tatlı güzel bir mesaj ulaştı bize. Telli turnalar eşliğinde mevsimlerin sanatı bir sonbahar akşamından yurdumuzun ve kalbimizin başkentine sarı güller, demetli selamlar, sevgiler sunuyorum. TRT Name'nin tüm programları birer yıldızken pırlantamız Dilek Hanım'ın programı yıldızların içerisindeki ay gibi fark ediliyor ve parlıyor. Mevlana'nın aşka benzettiği bu durum gerçeğin ta kendisidir ve bize bu duyguları yaşatan en kıymetlimiz pırlantamız Dilek Hanım'a teşekkür ederim demiş. Her zamanki gibi tatlı, güzel, değişik bir mesaj göndermiş. Elinize sağlık diyorum ve harika eserimize kulak veriyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Celal Abacı sizler için seslendiriyor muhteşem eser. Özlediğim şarkısın kulaklarımda. Bu eser şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

Muhteşem bir şarkı sevgili dinleyiciler. Ne zaman dinlesek duygularımız coşuyor. Aşk dolu eseri Celal Abacı seslendirdi. Özlediğim şarkısın kulaklarımda. Sırada yine çok güzel bir eserimiz var. Güftesi Ercüment Er'e, bestesi Saadettin Kaynağ'a ait Segah makamında. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Adana Seyhan'dan Sariye Demirhan Göre iyi yayınlar diliyor sıradaki eseri tüm dinleyenlerimize ve kardeşi Mehmet Akif'e armağan ediyor. Kıymetli güftekarımız Şengül Polat'tan bir ileti geldi bizlere. Yine o müstesna sunumunuz ve sımsıcak sesinizle evlerimize konuk oluyorsunuz. Sesinizi özlemişiz, var olunuz demiş. Bu akşam özellikle eşimin Edirne'de yaşayan, musikiyle uğraşan ve bizleri hiç yalnız bırakmayan kıymetli arkadaşlarına özellikle isimlerini sayarak sıradaki eseri armağan etmek istiyoruz demiş. Eşinin arkadaşları Kıbrıs Bey, Ersin Bey, Şükrü Bey, Mehmet Bey, değerli eşlerine sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sıradaki eseri onlara armağan etmek istiyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Birazdan sevgili kıymetli bestekarlarımızdan, sanatçılarımızdan gelen iletileri okuyacağız sevgili dinleyiciler. Aylin Vatan Koş Şenyaylar sizler için seslendiriyor. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım.

Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli. Harika bir şarkı dinledik sevgili dinleyiciler. Güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Ali Şenozan'a ait Hüzzam makamında sanatçımız Ayşe Taş seslendirdi. Sizlerden bizlere iletiler ulaşmaya devam ediyor. Ramazan Özlem selamlarını göndermiş. Uğur Heybeli'ye ve tüm dinleyicilere sıradaki eseri armağan ediyor. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı kendisine, ekibimize ve TRT Name dinleyicilerine armağan ediyor. Uşak'tan ve Erol Özsan, hafta sonumuzun vazgeçilmezi akşamın sesine, değerli yapımcımıza, yönetmenimize selamlar, sevgiler demiş, teşekkürler. Sıradaki eseri sevgili eşim Meral Hanım'a, bana, Yamaç Şahin Bostancı'ya, Hatice Okur, Salih Kurt, Mehmet Andız ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ve bir dinleyicimiz bize ulaşamamış, Mete aracılığıyla iletisini göndermiş, onu okumak istiyorum. Nuh Samet Atmaca, İstanbul Kartal sahilden iyi akşamlar. Radyomuz açık, sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı eşim Fadime'me armağan ediyorum. Üçüncü yılımız kutlu olsun. Seni çok seviyorum prensesim demiş. Biz de evlilik yıl dönümünüzü kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, nice, güzel yıllar diliyoruz sizlere. Mehmet Altay, herkes şiir yazıyor. Peki ben demiş, yazabilsem keşke ben de güzel şiirleri, daha da güzelleşir akşamın sesi. Dinlesek Zekai Tuncay'ı okurken leylakları, sümbülleri, soldurdun gonca gülleri demiş. Ne güzel şiirler geliyor sevgili dinleyicilerimizden. Figen Şahin demiş ki, ben annem için bir şarkı istemiştim. Eskişehir'de Fikriye Füsun Bülent. Annem şarkıyı dinleyememiş, çok üzüldü demiş. Figen Şahin annesine sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Tüm annelere armağan etmiş, onlar bizim meleklerimiz demiş. Ben de buradan Fikriye Füsun Bülent teyzecime sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki şarkıyı ona armağan edeceğim. Son şarkımız gelecek sevgili dinleyiciler. Mehmet Böçgün Bingöl'den bizlere ulaşmış, sevgilerini, selamlarını göndermiş. Kıymetli sanatçılarımızdan, bestekarlarımızdan da iletiler geldi. Onları da okumak istiyorum. Antalya'dan kıymetli sanatçımız Celal Abacı sevgilerini, selamlarını göndermiş bizlere. Teşekkür ediyorum. Ben de sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ankara'dan kıymetli sanatçımız, bestekarımız Kadri Şarman selam göndermiş, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı tüm dinleyicilerimize armağan ediyor. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız, bestekarımız Zekai Tunca hocamdan da bir mesaj geldi. Dilek Hanım, deneme olarak yaptığım 80'li yılların başında bir büyük gazetemizin anketinde üçüncülük kazanan bu ilk şarkıma kattığınız bu can için candan teşekkürlerimi sunar şairi İlkan, sana rahmet dilerim demiş. Zekai Tunca hocamın Kapıldım Sana Bir Mecnun gibi şarkısını tüm dinleyicilerimiz çok seviyor. Herkesten çok güzel mesajlar geldi bu şarkı için. Kıymetli Zekai Tunca hocama selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Kıymetli sanatçımız Turhan Öge'den de İstanbul'dan selamlar ulaştı bizlere. Akşamın sesi Dilek Hanım'ın sesiyle bir başka güzel, kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum demiş. Ben de Turhan Öge'ye sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum buradan. Ayvalık'tan kıymetli sanatçımız Akif Özüşen hocamdan da bir mesaj ulaştı. Eşi Yasemin Hanım'la bizi dinliyorlarmış. Sıradaki eseri hocası olduğu Ayvalık Küçükköy TSM Korosu üyelerine ve eşi Yasemin Hanım'a armağan ediyor. Akif Özüşen hocam ve eşine buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Uğur Çınar da bir mesaj gönderdi. Hepimizi selamlıyor, sevgilerini göndermiş. 12 Ekim doğum günüm nedeniyle kutlamalar bugünden başladı. Değerli dost, arkadaş ve müziksever dinleyicilerime çok teşekkürler demiş. Kıymetli sanatçımızın yarın doğum günü. Doğum gününüz kutlu olsun Uğur Çınar. Sağlıklı, mutlu, nice, güzel, uzun yıllarınız olsun. İyi ki varsınız diyorum. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Okuyamadım.

Mesaj kalmışsa lütfen kusura bakmayın sevgili dinleyiciler, bugün gerçekten çok sayıda harika mesajlar ulaştı bizlere. Ellerinize sağlık diyorum. İyi ki bizimlesiniz, iyi ki varsınız. Bizi dinlediğiniz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Son eserimizi Turhan Öge seslendirecek, sanatçımız Yusuf Nalkese'nin Hicaz eserini. Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık. Gelecek hafta cumartesi akşam Akşamın Sesinde tekrar buluşmak dileğiyle, programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarık Yahya, teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya, esen kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler. İzmir'den yayınladığımız programımız Eski Musiki'ye hoş geldiniz. Solistimiz Burcu Göktürk'ün seslendireceği şarkılara eşlik edecek sanatçılarımız klasik kemençede Mehmet Yalgın, Uda Tunca Yüksel, kanunda Mehmet Dönmez, violonselde Seher Erkan. Tomaisterimiz Burçin Aktürk'ün. Programı hazırlayan ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Bu hafta Eski Musiki'de hekim bestekar, musiki şinas, Profesör Doktor Selahattin İçli'yi şarkılarıyla yad edeceğiz. Programımıza sözlerini Hücres'te Aksavrı'nın hayat verdiği Selahattin İçli'nin Kürdili Hicazkar şarkısıyla merhaba diyoruz. Bant'tan dinleyeceğimiz kayıtta İnci Çayırlı.

Efendim şimdi Selahattin İçli'nin Yunus Emre'nin şiirinden bestelediği Kürdeli Hicazkar şarkısını seslendirmek üzere solistimiz Burcu Göktürk geliyor mikrofona. Eğer aşkı seversen can olasın, kamu derdine hem derman bulasın. Öncesinde Mehmet Yalgın kemençesiyle taksim ediyor.

1923'te İstanbul'da doğan Şerif İçli'nin musiki ikliminde büyümesi, onun 17 yaşında ilk bestesini yapacak seviye ve bilgiye kısa zaman zarfında ulaşmasına vesile olmuştur. Fakat bu beste çalışmalarının temelinde 12 yaşından önce edinmeye başladığı usul ve makam bilgilerinin etkisi vardır ve bu durum oldukça önemlidir. İlerleyen yıllarda musiki konusunda feyz aldığı kişilere Ekrem Karadeniz ve tamburi bestekar Selahattin Pınar'ın da eklenmesiyle özellikle bestecilik konusunda fikir ve seviyesi oldukça gelişme göstermiştir. Müzikte bestecilik yönünü seçmiş olan Selahattin İçli, bunun yanında kalemi kuvvetli bir müzik yazarıdır. Bu yönünü çeşitli dergi, gazete ve ansiklopedilerde neşredilmiş 400'ün üzerinde yazısından anlıyoruz. Selahattin İçli bestelerinde güftelerin anlamını ortaya çıkaran alışılmadık müzik cümleleri ve ritmik yapılarıyla kendine has anlayışını başka bestekarlardan kolayca ayrılacak şekilde ortaya koymuştur. Efendim, şimdi onun güftesini de kendisinin yazdığı Kürdili Hicazkâr şarkısını icra ediyor sanatçılarımız. Gül açılsın dudağında, gülüver. Bana ne olur açılan her gülüver.

Kürdeliyeci asker makamındaki seyrimiz Selahattin İçli'nin Selim Avru Güfteli şarkısıyla sürüyor. Bitmez tükenmez bu dert, ömür diyorlar buna. Bu gece mehtap gibi aşkım da bitse suda.

İzmir'den sesleniyoruz size efendim. Şimdi sanatçımız Mehmet Dönmez'in kanunu ile yapacağı Taksim akabinde Selahattin İçli'nin 1956'da bestelediği Karciğer şarkısına kulak vereceğiz. Nedir bu işveli Eda canım, yeter artık. Cefaya kalmadı bende takat. Yapma güzel, gam yeter artık.

Efendim şimdi Selahattin İçli'nin şair Rıza Tevfik'in şiirinden Eylül 1969'da Hüseyin'i makamında bestelediği şarkısıyla devam ediyor programımız. Sıra dağlar mordu, sular kırmızı, suları beklerdi bir peri kızı.

Zeytin gözlüm, sana meylim nedendir? Bu sevmenin kabahati kimdedir? Hüceste Aksavrı'nın sözlerine hayat verdiği Hüseyin'i şarkıyı dinledik. Arşivden bir kayıtla sürüyor eski musiki. Nesrin Sipahi, Selahattin İçli'nin Muhayyer Kürdi şarkısını seslendiriyor. Ayrılık var çıkan falda, silindin sen rüyalarda.

Aziz dinleyenler, programımızın bu dakikalarında Selahattin İçli'nin Yine Muhayyer Kürdi şarkısına kulak vereceğiz ve solistimizden dinleyeceğiz. Şiiri Ahmet Haşim imzalı. İşveyle fısıltıyla gülüşle olmuş şey bir sevda, yine bir hap. Oklar gibi saklanmada kalbe, düştükçe semadan yere mehtap.

Efendim şimdi Cansın Erol Güfteli, bestekarımız İçli'nin Kürdi Fantezi şarkısını icra ediyor sanatçı arkadaşlarım. Hiç tatmadım böyle duyguyu. İçimdeki derya durgun.

Selahattin İçli'nin şarkılarına yer verdiğimiz programımız banttan bir kayıtla sürüyor kıymetli dinleyenler. Necmettin Yıldırım, bestekarın Kürdili Hicazkar şarkısını seslendiriyor. Güneşin battığı yerde bir dönülmez ufka gittin. Beni böyle dertli, garip, bitkin bıraktın.

Aziz dinleyenler, bu dakikalarda Selahattin İçli'nin hafızalara kazınan şarkılarından biri var sırada. Güfte Cansın Erol imzalı. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlümün kıyısına vurur.

Programımız Eski Musiki'nin sonuna geldik. Size İzmir'den Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan seslendik. Solistimiz Burcu Göktürk'e, klasik kemençede Mehmet Yalgın'a, Ud'da Tunca Yüksel'e, Kanun'da Mehmet Dönmez'e, Violonsel'de Seher Erkan'a ve Tonmeister'imiz Burçin Aktürk'üne teşekkürlerimi sunuyor. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Tuğba Özyol. Tekrar buluşana dek sözlerini Atıf Kahraman'ın yazdığı Selahattin İçli'nin Rast makamındaki şarkısını Ahmet Özhan'dan dinliyoruz. Çoktan beri bir kız tanırım ben sarı yerde. Boy bosonda, kaş göz onda, esmer ona derler.

0: beraber ve solo şarkılar.
1: Sayın dinleyicilerimiz, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Tuncay Yüksel yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programını dinleyeceksiniz. Sazkar ve Hüzzam makamında şarkıların yer aldığı programın solistleri Neşe Öztaş, Güldehen Marmara, İsmail Olgay ve Mehmet Şafak. Programın ara taksimini kemanla Onur Soysal yapacak.

Mehtap'ta yakamozlar. Programı hazırlayan ve sunan Nurcan Betül Arısoy.

Efendim, TRT İstanbul Radyosu yapımı Mehtap'ta Yakamozlar gecesine hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bu gece Türk musikisine ömrü boyunca hizmet etmiş, gülen gözleri, sıcak sesi ve her biri gönlümüzde ayrı bir hatıra taşıyan şarkılarıyla iz bırakmış bestekar, ses sanatçısı ve koro şefi Necdet Tokatlıoğlu'nu anacağız.

hayatlanan, gündüzümüz onunla, gecemiz onunla olsun diyebiliyorsak, tüm kırgınlıklara rağmen Necdet Tokatlıoğlu, sevdanın en güzel yerinde. Sebepsiz ayrılıkların ardından son bir kez bakıp susuyorsak, artık yeşerecek bir dalım yok derken bile, gönlümüzden ona dualar edebiliyorsak eğer, bir vakitler al aşkını çal başına deyip, sonrasında gizlice yolunu gözlüyorsak sevilenin, Necdet Tokatlıoğlu, gönlümüzün en kırgın yerinde. Ne sen beni gördün, ne de ben seni. Yaşananlar bir rüyaydı, bir hayaldi deyip avutuyorsak kendimizi, farz etmeye çalışıyorsak o sevgiyi, Necdet Tokatlıoğlu, unutmakla hatırlamak arasında o en ince çizgide. Ve bir çocuk onun sesinden sevmişse şarkıları, bugün bile gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular sözünü duyduğunda, çocukluğunun o en güzel günlerine dönüyor, geçmiş zaman içinde tanıdık bir ses hala ona sesleniyorsa, Necdet Tokatlıoğlu,

Efendim ben İzmir'in Şirinbir banliyosu olan Yelki köyünde dünyaya gelmişim. Babam çiftlik ağasıydı. Bir hayli şaşalı bir hayattan sonra 9 yaşında babamı kaybettim. Bütün dünyam değişti. Ailemde hiç müzikle uğraşan kimse yoktu. Yalnız o zaman gramofonlar vardı, plaklar vardı. Bizim ev plak koleksiyonu bakımından çok zengindi.

Benim kuşağım bile hatırlayamaz. O plaklar olmasaydı, taş plaklar vardı. Derviş Abdullah, Hafız Sami, Hafız Burhan, Hanende İbrahim Efendi. Daha sonra tabi Müzeyyen Senarlar, Münir Nurettin Selçuklar, Perihan Altındağ Sözeriler ve radyolardan dinlediğimiz o zamanki sanatçı ablalarımız, abilerimiz vardı. Bugün eğer musiki kültürü edinebildimse bunların sayesinde oldu. Tabi bunları taklit ederek, bunların yaptıklarını görerek, dinleyerek, duyarak bu hale geldik. Ses yönünden tabi. Sonra tabi bir yandan öğrenim, bir yandan İzmir'deki akrabalarımın yanında kalarak öğrenimimi sürdürüyordum. Bir yandan da İzmir Türk Musikisi Cemiyeti'ne devam ettim ki o zaman cemiyetimiz bir hayli zengin hocalarla doluydu. Sonra oradaki çalışmalarımız devam ederken hocalarımdan Mehmet Kasabalı bana, yavrum müzisyen olmak istiyorsan sana ben ut çalmayı öğreteceğim dedi. Ve ben 1950 yılında ut dersleri almaya başladım. Tabii bu arada şarkılar da geçiyorduk. Aslında benim gönlümde yatan aslan ses sanatçısı olmak idi. Fakat ut çalmaya başladıkça, notaya iyiden iyiye hakim olmaya başlayınca baktım beste yapmakta. İçimden geldi, zorlandım, şiirler geçiyor elime, onları bestelemeye çalışıyorum. Daha önceki bestekar hocalarımızın bestelerini taklit ederek, zaten görgüsüz veyahut deneyimsiz bir şey olmaz.

Hocamı zorlamaya başladım. Notayı alıyordum, yazdığım besteleri götürüyordum. Hocam tarafından beğenilmiyordu tabii. Baktı ki artık kurtuluş yok. Ben zorluyorum kendisini, gel buraya dedi bana, oturttu. Beste şöyle yapılır, böyle yapılır. Hakikaten kendisinin çok güzel, çok kalıplı besteleri vardır. Ondan sonra bana da hecelerin melodi üzerindeki vurgularını, melodik seyrin ne olması gerektiğini, şarkılardaki ölçülerin neler olabileceğini güzelce öğretti.

0: Ve ben ondan sonra İzmir Radyosu'na girdim. İzmir Radyosu'ndan 1953 senesinde ayrıldım. Ankara Radyosu'na geldim. Ve Ankara Radyosu'na doğrudan doğruya sanatçı olarak girdim. Nota bilir, ut çalar, şarkı söyler, sanatçı olarak girdim. Yani bir stajyer olarak girip de oradan. Ama feyiz almadık mı? Çok büyük, çok yüce hocalarımız vardı. Ruşen Kam, Sopi Ziya Özbekkan, Refik Ahmet Sevgil, Halil Bedi'yi yönetken, bunlar müzikimizin, gerek Batı müzikisinin, gerek Türk müzikisinin devleriydi o zaman bizim gözümüzde. Hepsinin büyük büyük yararlarını gördüm.
1: Söz verirsin severek, bekletirsin üzerek. Söz verirsin severek, bekletirsin üzerek. Aldatır.

gülme, istemem artık. Kaçıncı sözleşim, kaçıncı bekletişim, kaçıncı sözleşim, kaçıncı bekletişim, kaçıncı gelmeyişim. Gelme, gelme, istemem artık. Kaçıncı gelmeyişim, gelme, gelme.

derde saldın başımı, bak ağarttın saçımı. Derde saldın başını, bak ağarttın.

Kaçınca söz verişim, kaçınca bekletişim, kaçınca söz verişim, kaçınca bekletişim, kaçınca gelmişim, gelme, gelme.

O hani besteleyip de hocalarıma götürdüğüm besteler Ankara'da da devam etti. Ruşen Kam'a götürdüm, gösterdim. Kimini beğendi, kimini olmaz dedi, bunu yırt at dedi. Sopi Ziya Bey'e götürdüm, gösterdim, aynı şeyler. Tabii edebi yönden de bestelerin güzel olması, söz yönünden güzel olması gerekiyordu. Bu konuda da Refik Ahmet Sevengil hocamızın çok büyük yardımlarını gördüm, eksik olmasın. Tabii o arada bir de Muzaffer İlkar'ımız vardı ki kendisine çok hürmetimiz vardı. Zaten bizim müzik yayınları şefimizdi, aynı zamanda müzik yöneticimizdi. Ondan da bir hayli yararlandık. Sonra günün birinde işte dünyada biricik sevdiğim sensinler, nazlanmalar, yağsın yağmur çisil çisil, sus kalbim sus, aşkın beni yakıyor, ne gözlerin yeşili ne saçların sarısı derken bir sevgi istiyorum'a geldik.

Yılları durduracak, güneşi doğduracak. Dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum. Deli gibi sevecek. Ömür boyu sürecek. Gözlerimde tütecek bir sevgi istiyorum. Sahnede bir kere daha çıktık mı? Bir daha. Bir daha diye 2-3 kere okuttukları olurdu. Ve katılırlardı. Bir sevgi istiyorum. Bunu

0: tekrar bir meslek seçmek gerekseydi gene müzisyen olurdum. Çünkü müziği seviyorum, sanatımı seviyorum. Bu hevesimi birazcık olsun kanıtlamış sayılırım. Çünkü sadece ses sanatçısı değilim. Besteci olarak karınca kaderince sizlere bir şeyler vermeye çalıştım.
1: Efendim, bu akşam Mehtap Dayı Mozlar'da Necdet Tokatlıoğlu'nu kendi sesinden dinlediğimiz besteleriyle andık. 27 Eylül 2008'de aramızdan ayrıldığında yine çocukluğunun geçtiği o topraklara, Yelki'ye emanet edilmişti. Hayatının başladığı yer onun son istirahatgahı oldu. Bizler onu radyo dalgalarından evlerimize süzülen o zarif sesiyle, yıllardır severek dinlediğimiz besteleriyle hatırlamaya devam edeceğiz. Onun bir şarkısı başladığında hayatımızın eski ve güzel bir günü yeniden zihnimizde canlanacak. O günü paylaştığımız sevdiklerimizin yüzleri gözümüzün önünde belirecek. Saygıdeğer Necdet Tokatlıoğlu, bize sevdirdiğiniz şarkılar, gönlümüzde yer eden o güzel sesiniz için minnettarız. Sizi rahmetle, saygıyla anıyoruz. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun. Bu gece radyolarının başında bu müstesna geceye ortak olan siz değerli dinleyicilerimize de yürekten teşekkür ediyoruz. Geceniz mehtap kadar aydınlık, gönlünüz bu güzel şarkıların huzuruyla dolsun. Bir sonraki Mehtap Dayı Kamozlar'da yeniden birlikte olmayı diliyoruz. Hoşça kalın efendim. İyi geceler.

Mehtap'ta Yakamozlar. Programı hazırlayan ve sunan Nurcan Betül Arısoy.

0: Bitte Name.
1: Yıldızlar altında.

Unutmak kabil mi seni? Ah, ne mümkün. Senden ayrıldım o simsiyah gün. Gözleriniz gibi mavi şu deniz. Ne kadar özledim sizi bilseniz. Perihan Altındağ Sözeli'den dinledik bu gece ilk eserimizi. Güftesi ve bestesi Osman Nihat Akın'a ait Nihavend şarkıydı. Eserin başında Cevdet Çağla'nın kemanla yaptığı giriş taksimini dinledik. Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bir saat boyunca namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Nihavend ve Acema Şiran makamında şarkılar bulacaksınız programımızda. Nihavend makamındaki ikinci şarkımız Feyzi Halıcı'nın bir şiirine Cini Uçan Tanrı Korur'un bir bestesi. Teoman Volkan Özselçuk'tan dinliyoruz. Sararıyor nar çiçeği umutlar, bir buruk özlemde şimdi aynalar. Tedirgin duygularla takvimlerden zamanı düş gibi toplayan kimdi?

Şu güzeller güzeli yar gibi geldi bana. Gözlerinde bir mana var gibi geldi bana. Güfte ve bestesi Necip Mirkelamoğlu'na ait bu Nihavend eseri Eda Şimşek'ten dinledik hep birlikte. Güftesi ve bestesi Hacı Faik Bey'e ait Nihavend

makamındaki Fantezi var sırada Melihat Gülses'ten dinliyoruz. Gelin kızlar, annemize soralım, bahçemize salıncağı kuralım, karşılıklı binip kolan vuralım. Salıncaktır genç kızların oyunu, kolan vurdukça seyredin boyunu.

Aklımda sen, fikrimde sen, kalbimde ruhumda sen. Baygınım ben sana, candan yana yana, şu seven kalbimi bilsen. Sevval Şentürk'ten dinledik dramalı Hasan Hasgüler'in bu Nihavend eserini. Sıradaki Nihavend şarkımızın güftesi Meryem Sevin'e, bestesi Turhan Taşan'a ait. Faruk Salgar'dan dinliyoruz. Düşünürken seni yüzüm gülüyor, uykuya böylece dalsam diyorum.

güzel bir bebek, seni gören bir melek sanıyor hadi köylü. Saçın bir de ipek, kendin güzel.

Beğendim biçimini, her yerin mini mini. Dudaklarım ismini anıyor Kadıköylü. Deniz kızı Eftalya'dan dinledik Refik Fersan'ın bu nihavend eserini. Güftesi Vecidi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı'a ait nihavend şarkıyı da Emel Sayın'dan dinliyoruz şimdi. Aşkın susuz bağında pınar gibi çağlarım, ceylan oldum dağında gezer gezer ağlarım.

Sermüezzin Hakkı Bey'in Nihavend makamındaki şarkısı var sırada. Münip Utandı'dan dinliyoruz. Nerelerde kaldın ey Servinazım? Bana bir haber ver, budur niyazım. Hasretinden acep ölmek mi lazım? Bana bir haber ver, budur niyazım.

Neden kalbim seni sevdi? O gözler zihnimi çeldi. Bu iftirak cana yetti, yeşil gözlü yaman esmer. Vezir Kemani'nin güftesini yazdığı Nasib'in Mehmet Yürü'nün bu acama şiran bestesini Adnan Mungan'dan dinledik hep birlikte. Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadet'in Kaynağı ait acama şiran eser var sırada. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Nideyim bilmem elinden senin, bilmem nideyim senin elinden, feryat edeyim gönül dilinden.

Rast geldim iki cane, biri al giymiş, biri mavili. Al giyen aldı aklımı ama ille mavili. Acema Şiran makamındaki bu türküyü de Radife Erten'den dinledik hep birlikte. Ve Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık böylece sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine huzurlarınızda olmayı diliyorum. Bu gece sizler için seçtiğimiz son şarkı Hilmi Özge'nin güftesini yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın Acema Şiran makamındaki Yürük Semai. Nesrin Körükçü'den dinliyoruz. Çekmiyor yâr-ı sitemkâr hayli demdir nazımız. Talih-i makus elinden rahnedardır sazımız. Mürgi dilden çok gazel tarh eylemek mümkün ama güş-i takdir sağır olmuş, boş gider avazımız. Hoşçakalınız.

TRT'nin çok kıymetli dinleyicileri, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından herkese merhaba. Ben Mehsem Özşimşir, Akustikname programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Bugün de her programımızda olduğu gibi birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımla müzik dolu bu dakikaları birlikte paylaşacağız. Yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Efendim program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Birsel Acar ve bugün sizlere icra edeceğim eserlerde bana eşlik edecek olan saz sanatçısı arkadaşlarım. Kemanda Aydın Varol, Kanunda Devrim Ekiz, Udu ile Özge Nadire Akgül, Klarnette Tanju Erol, Piyanoda Orhan Ayaz, Bas Gitarda Cenk Sarp, Ritim Sazda Muhammed İzgi. Programımıza Şekip Ayhan Özışık'ın çok kıymetli bir eseriyle başladık. Muhayyer Kürdi şarkılarla başladık. Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde dedik ve şimdi de çok kıymetli hocam Avni Anıl'ın bir eseriyle devam ediyoruz. Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan.

ellerinize sağlık. Efendim akustikname programı Muhayyer Kürdi şarkılarla devam ediyor. Güfte ve Beste Teoman Alpay'a ait bir Yeşilçam şarkısı. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir.

Ellerinize sağlık. Efendim, akustikname programı devam ediyor. Yine Muhayyer Kürdi bir şarkıyla devam edeceğiz. Güftesi ve bestesi Yıldırım Gürses'e ait. Bir garip yolcuyum hayat yolunda. Yolunu kaybetmiş, perişanım ben.

Efendim, akustikname programında Muhayyer Kürdi şarkıların sonuna geldik. Yine Şekip Ayhan Özışık'ın çok sevilen bir şarkısını bizlerle birlikte okursanız çok seviniriz. İçin için yanıyor, yanıyor şu gönlüm diyoruz.

0: TRT Name.
1: Efendim, akustik name programımız devam ediyor. Muhayyer Kürdi şarkıları bitirdik. Şimdi sırada Hicaz şarkılar var. Hicaz makamına giriş taksimini çok kıymetli üstadlardan rica edeceğim. Özge Nadire Akgül uduyla ve Aydın Varol kemanıyla bize güzel bir taksim yaparsa arkasından bir Zeki Müren eseri okuyacağım efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, şu an dinlemekte olduğunuz Akustikname programımızın tekrar yayınını bu gece 12'den itibaren ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'ten itibaren TRTname frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Efendim, Hicaz şarkılara devam ediyoruz. Şimdi yine sizlerin çok sevdiği bir eserle devam edeceğiz. Güftesi Salih Korkmaz'a, bestesi Alaaddin Şensoy'a ait. Ağlamışım, gülmüşüm, kırılıp dökülmüşüm.

Ellerinize sağlık. Efendim Aküstükname programı Hicaz şarkılarla devam ediyor. Şimdi sırada sözleri Berran Yalçın'a, bestesi benim çok kıymetli kardeşim, ona buradan sevgiler yolluyorum. Cengiz Han Sönmez'e ait yeni bir şarkı. Ben çok severek okuyorum. Sizler de dinlerken bence çok keyif alacaksınız. Gidersen gözyaşı dökerim sanma. Bilirsin her aşkta bir ayrılık var. Gözlerim dolsa da bulutlar gibi ardından sadece şarkılar ağlar.

0: şarkıları alar.
1: Ellerinize sağlık. Cengiz Hancığım, ne güzel şarkı yapmışsın. Gönlüne sağlık. Buradan tekrar sevgilerimizi gönderiyoruz kendisine. Efendim, yine sizlerin çok sevdiği bir eserle devam ediyoruz programımıza. Beste Suat Sayın. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar.

Ellerinize sağlık. Efendim, akustikname programımız yine Hicaz şarkılarla devam ediyor. Yine sizin çok sevdiğiniz bir şarkı, bizlere eşlik ederseniz çok seviniriz. Güftesi ve bestesi çok kıymetli hocam Yusuf Nalkesen'e ait. Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık.

Teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık arkadaşlarım. Hiç ara vermeden hemen bir Yusuf Nalkesen şarkısı daha okuyalım mı? Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde eller gibi davranıp görmemezlikten gelme.

Akustiknamı programının daha sonuna geldik. Bana eşlik eden çok kıymetli saz üstadlarım, kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, utta Özge Nadire Akgül, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi'ydi. Efendim, programın solisti ben Mehsem Özşimşir'dim. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Birsel Acar'dı. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın, hayatınızdan sağlık, mutluluk, bereket eksik olmasın efendim. Hoşça kalın.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Her gün olduğu gibi bu yayınımızda da günün öğlene uzanan saatlerini nostaljik namelerle, unutulmaz eserlerle renklendirmek üzere sizlerle birlikteyiz. Geçmiş zaman olur ki ekibi olarak teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e siz TRT Name dostlarımıza Türk müziğinin en özel şarkılarını sunacağız. Bugün programımız Segah makamında eserlerle başlıyor. Saadettin Kaynağ'ın Güftesi Vecdi Bingöl'e ait şarkısını Seçil Heper'den dinliyoruz. Ayrılık yaman kelime, benzetmek azdır ölüme. Kim uğrarsa bu zulme, gündüzü olurmuş gece.

Nesrin Sipahi'nin sesiyle yine geçmişe uzandık. Sanatçı, beste ve güftesi Rüştü Şardağ imzalı Segah Şarkı ile konuğumuz oldu. Sana nasıl susamışım, anlatamam hasretimi dedi. Ve birlikteliğimiz yine nostaljik paylaşımlarla devam ediyor. Şimdi bir Yeşilçam şarkısına kulak vereceğiz. Ahmet Özsan'ın sesinden de dinlemeye aşina olduğumuz bu sevilen Mustafa Seyran bestesini bu defa Emel Sayın'dan dinliyoruz. Güfte Mehmet Erbulan imzalı. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

60'lı yıllardan bu yana seslendirmiş olduğu şarkılarla, sunduğu eserlerle, yaptığı albümlerle Türk müziğine hizmet etmeye devam eden değerli sanatçımız Vedat Çetinkaya bizlerle birlikteydi. Vecdi Bingöl'ün sözlerini yazdığı Bir Saadet'in kaynak şarkısı seslendirdi. Segah makamındaki bu eserin ardından şimdi yine kardeş makam olan Hüzzam makamındaki bir şarkıyla 90'lı yıllara uzanacağız. Samime Sanay'ın 91 yılında yayınlanan Sarsam Diyorum ve bir diğer adıyla Seviyor isimli albümünden bir Faruk Şahin bestesi dinleyeceğiz. Güfte İrfan Türkoğuz imzalı. Kader dedim sensizliğin adına. Yuvam boş, gönlüm boş, kollarım bomboş. Doyamadım bu sevdanın tadına. Gecem boş, rüyam boş, ellerim bomboş.

Türk müziğimizin unutulmaz isimlerinden Yaşar Özel'e kulak verdik. Her zaman birleşsin bizim yolumuz, hüsrana uğramasın diye sonumuz, dilek ağacına mendil bağladım dedi. Evet, güzel dileklerle, iyi dileklerle bezenmiş bir Alaaddin Şensoy şarkısına kulak verdik. Bu güzel dizeler ise Salih Korkmaz imzalıydı. Şimdi yine şahane dizelerle bezenmiş bir Zekai Tunca bestesi dinleyeceğiz. Cemal Safi'nin sözlerini kaleme aldığı Hüzzam şarkıyı Zekai Bey'in kendi sesinden dinleyeceğiz. Bu eser aynı zamanda sanatçının 2007 yılında yayınlanan Aşka Merakım Ezel'den isimli albümünde yer almakta. Bundan daha güzel müjde mi olur? Merhaba diyorsun telefonda sen. Sen ki konuşursun derdin mi kalır? Nasılsın diyorsun telefonda sen?

Hasan Eylen 2012 yılında yayınlanan Hüzün isimli albümünden Şekip Ayhan Özış'ın Hüzam şarkısını seslendirdi bizler için. Programımızın şimdiki bölümünde ise Hicaz makamında şarkılara kulak vereceğiz efendim. İlk olarak Ahmet Özsan bizlerle birlikte olacak. Alaaddin Yavaşça'nın güftesi Faruk Nafız Çamlıbel imzalı şarkısını seslendirecek. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok diyecek.

İzmir Radyosu'nun değerli sanatçılarından Mehmet Şafak, Kadri Şençalar'ın Hicaz şarkısıyla konuğumuz oldu. Biliyorsunuz her yayınımızda Türk ve Dünya Edebiyatı'ndan önemli yazar ve şairlerin sözlerini ya da şiirlerinden dizeleri sizlerle paylaşıyoruz. Bazen değerli sanatkarların, yani farklı alanlarda sanat eserlerini sunmakta olan sanatkarların da sözlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi ise çok önemli bir mutasavvıf, kıymetli alim, ilmiyle insanlara yol gösteren Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözünü sizlerle paylaşacağız. İnsanın kanadı gayretidir demiş Mevlana. Gerçekten de ne kadar sade ama bir o kadar derin bir cümle sarf etmiş. Biliyorsunuz yaşadığımız her gün elbette birbirinin aynı olmuyor. Yaşam yolculuğu bazen engebeli, çokça telaşlı ama illaki umut dolu bir yolculuk. Her neyle mücadele edersek edelim, hangi sınavlardan geçersek geçelim, hayatın, Yüce Yaradan'ın bahşettiği bu mucizevi güzelliklerin kıymetini bilmeye devam edelim. Umutsuzluğun baş gösterdiği her an başımızı kaldırıp uçsuz bucaksız gökyüzüne bakmayı ve bu şahane evrende bizim de payımıza düşecek mutlu günler olduğunu lütfen unutmayalım. Geleceğe dair tüm gayretimizle sevmeye, yürümeye, gülmeye ve gelişmeye devam edelim. Evet, bu iyi dileklerle yine harika şarkılarla yolculuğumuza da devam edelim kıymetli dinleyiciler. Şimdi Esma Başbuğ bizlerle birlikte olacak. Hasan Lami Güray'ın kaleme aldığı bir Saadettin Kaynak şarkısı seslendirecek. Ne boş yere yanmışım, meğer ben aldanmışım. O sözlere kanmışım, meğer ben aldanmışım.

İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Esma Başbuğ bir Saadet'in Kaynak şarkısı seslendirdi. Hicaz makamındaki eserin sözleri Hasan Lami Güray imzalıydı. De boş yere yanmışım, meğer ben aldanmışım. O sözlere kanmışım, meğer ben aldanmışım dedi. Kırık bir kalbin yankısıydı adeta bu dizeler ve nameler. Şimdi ise birlikteliğimize yine bir Saadet'in Kaynak şarkısıyla devam etmek istiyoruz. İki değerli sanatçımız Kemal Caner ve Nazan Sıvacı beraber seslendiriyorlar. Yollarına gül döktüm gelir de geçer diye, geçmedin boynum büktün başka yar seçer diye.

Aşkın Tuna'ya ait Hicaz şarkısında Zeki Müren'i ağırladık. Sen sevgini bana sakla dedi sanatçı. Efendim Hicaz makamındaki eserlerin ardından Geçmiş Zaman Olur Ki programına Muayyer Kürdi makamında şarkılarla devam ediyoruz. Günümüze yaklaşıyoruz. Aylin Şengün Taşçı'nın 2006 tarihli Aşktan Yana isimli albümünde yer verdiği Amir Ateş bestesini dinleyeceğiz beraberce. Sözlerini Melek için kaleme aldığı bu unutulmaz eser aslında hepimizin de hafızasında. Eminiz sizler de dinlerken eşlik edeceksiniz. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın.

Benim güzel beyaz gülüm, böyle mi geçsin bu ömrüm? Tek sevgilim şen bülbülüm, beni artık anlasana. Ali Osman Akkuş, Teoman Alpay'ın Muayyer Kürdi şarkısı ile bizimle birlikteydi. Gerçekten bazen sevdalarda, ilişkilerde karşılıklı anlayış çok önemli kıymetli dinleyiciler. İnşallah sizler de kalbinizi, ruhunuzu bütünleyen, sizi gerçekten anlayabilen kişilerle yan yana yürürsünüz bu yolculuğu. Efendim şimdi yine aşka dair, sevdaya dair 90'lı yılların en özel şarkılarından birinde Emel Sayın'a kulak vereceğiz. Sanatçının 1990 yılında yayınlanan ve albümüne ismini veren şarkısı, bir Turhan Taşan bestesi, Güfte Yalçın Beynican imzalı. Aşk rüyadır çok zaman, olduğu gibi bırak. Tek sen misin ayrılan, üzüldüğün şeye bak.

Geçmiş Zaman Olur Ki programında Türk musikimizin unutulmaz bestekarlarına, sanatçılarına yer verirken tabii ki sevilen eserleri genç yorumcularımızdan da dinliyoruz. Yavuz Karabulut bizlerle birlikteydi. Alişen Ozan'ın Güftesi Ayten Uğuralp imzalı Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Şimdi ise 70'li yıllara uzanacağız. Seçil Eper'in ilk olarak 1974 yılında seslendirdiği, 90'lı yıllarda da yeniden seslendirerek dinleyicilerine sunduğu çok özel bir şarkıya kulak vereceğiz. Bir Necdet Tokatlıoğlu bestesi Güfte Türkan Ateş'e ait. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da. Üç günlük ömrümü bir günde yitirdim. Yarınlar olsa da hoş, olmasa da.

Saadettin Öktenay'ın güftesi Sevim Yücealp'e ait Kürdi şarkısını Selma Ersöz'den dinledik. Bu eser aynı zamanda Yeşilçam filmlerinde de çokça seslendi.

Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan Hüner Coşkun Er'i dinledik. Sanatçı Şekip Ayhan Özışık ve Yıldırım Gürses bestelerinden oluşan bir potpuri sundu bizlere. Kürdeli Cazgar makamındaki bu güzel şarkıların ardından şimdi Nihavend şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Erol Bingöl'e kulak vereceğiz. Hasan Şanlıtürk'ün güftesi Mustafa Baki Sunay'a ait Nihavend şarkısını dinleyeceğiz değerli sanatçımızdan. Bir yaz sabahı kumsalda seninle tanışmıştık. Tatlı güzel bir yemini dudaklarda anmıştık.

sende bir başkalık vardı. Ufacık tefeciktin sevgilim.

Geçmiş Zaman Olur Ki programında makamlar arasındaki yolculuğumuz devam ediyor. Nihavend makamının ruhumuzda bıraktığı güzelliklere şimdi bir Osman Nihat Akın bestesiyle devam edeceğiz. Dilek Türkan bizlerle birlikte olacak. Şu seven kalbin feryadını duy bir gece olsun.

gezer. İstanbul Radyosu sanatçılarından Melihat Gülses anonim bir nihavent eserle konuğumuz oldu. Aman Avcı vurma beni. Evet efendim, programımızın yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Yine birbirinden güzel şarkılarla sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Bu arada bizleri iletileriyle yalnız bırakmayan, yurdumuzun dört bir köşesinden o güzel mesajlarını ileten kıymetli dostlarımıza da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Belki ismen buradan tüm dostlarımızı anons edemiyoruz. Ancak ülkemizin bize o güzel diyarlarından, şehirlerinden ulaşan kıymetli dostlarımız, Bursa, Ankara, Manisa, Turgutlu'dan iletilerini yollayan dostlar, Uşak, Adana, Balıkesir, Erdek'ten yine mesajlarını ileten sevgili dostlarımız, Mersin, Anamur'dan, Edirne, Uzunköprü'den, Kayseri'den, Antalya'dan bize ulaşan dostlar, Kuşadası, Aydın Efeler, İzmir ve Tokat Ormanbeyli'den o güzel mesajlarıyla yanımızda olan sevgili dostlar, hepinize selam olsun. Mesajlarınızı alıyoruz, güzel dileklerinizi alıyoruz ve günün devamı için bu güzel mesajlar da bize motivasyon kaynağı oluyor. Tıpkı bizim şarkılarımız gibi umut ediyoruz bu güzel şarkılar da sizin için birer motivasyon kaynağıdır. Şimdi gelin yine onlardan birini dinleyelim. Bir Alaaddin Şensoy şarkısında Yaşar Özel'i ağırlayalım. Aşkı içtik ballar gibi.

Şarkıların duygu dolu dünyasında yine bir yayının sonuna geldik değerli dostlarımız. Bugün de birbirinden özel eserleri sizlerle paylaştık. Muayyer Kürdi'den Nihavend'e, Segah, Hüzzam'dan Hicaz'a uzanan harika bir repertuar sunduk. Yarın yeniden TRT Name mikrofonlarında buluşacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Meda Şen Sancakoğlu'ndan dinleyeceğimiz bir Saadettin Ökten Ay şarkısı ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.